Verdiğimiz sözlere artık veda ettiler. İkimizi de terk ettiler. Son kalanlarda dökülecekler gözümden damla damla. Başa çıkamam biliyorum ama ben artık gidiyorum.

0: Dostlar var ki bırak seni kral tanımaz. Böyle gelmiş geçmişse de yıllar, böyle de yaşlanmaz.
1: Sen söyle ben aşkından yanmadın mı aslında?
0: Çok yol yürüdük beraber.

ve onlarla beraber penceremdesin. Ah be bir tanem, nerelerdesin?

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
6: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
5: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
6: Kimse görmez. Hadi git.

0: gidelim.
1: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
2: Ben anlamam.
0: Sen karışma.
1: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
2: Sen karışma dedim.
1: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
3: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir. Ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım.

Düştüm kandım, verilen sözler dargınma, ama çıkamadın aklımdan. Sevgimi göreceksin sandım.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak'ın başkenti Bağdat'ta Petrol Bakanı Basim Muhammed Üdeyir'le bir araya geldi. Görüşmede petrol, doğalgaz ve elektrik alanlarında işbirliği imkanları masaya yatırıldı. Bayraktar, Irak'tan Ceyhan'a petrol akışı devam edecek dedi. Otomobil İhracatçıları Birliği İhracat Ödülleri töreninde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye otobüs ve hafif ticari araç segmentinde dünya devleri arasında yer alıyor. Hafif ticari araç üretiminde 2025 yılı üretim rakamlarımıza göre dünya 9.'suyuz. Avrupa'da 1.'yiz. Otobüs üretiminde dünyada 4.'yüz. Avrupa'da 1. sıradayız. Bunlar gerçekten önemli başarılar. Binek oto üretiminde de Türkiye Avrupa'da 5. dünyada 13. büyük otomobil üssü konumundayız diye konuştu. Yükseköğretim Kurulu Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyet töreni sırasında yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olaylarla ilgili olarak soruşturma başlatıldığını duyurdu. İstanbul ve Muğla'da yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Cezaevinde bulunan 2 kişinin ise soruşturmaya dahil edildiği öğrenildi. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonuçları bugün ilan edilecek. Tercihler 13-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler yerel, merkezi ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak.
2: Spor.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk çeyrek final maçında Fransa ile Fas karşı karşıya geldi. Müsabakada kazanan taraf 2-0'lık skorla Fransa oldu. Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, algoritmanın doğru bir terzi dikim pozisyonundan geçirilmesinden dolayı bütün kulüplerimize, Kulüpler Birliği'ne ve federasyonumuza teşekkür ediyoruz. Bu sene fikstürün çok konuşulmadığı, adil rekabetin sahaya yansıdığı, başarının ve performansın konuşulduğu bir yıl olmasını temenni ediyoruz, dedi. U20 Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda milli güreşçi Elif Şevval Kurt altın madalyanın sahibi oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.225 lira 16 kuruş, Amerikan doları 46 lira 95 kuruş, Euro 53 lira 74 kuruş, Sterlin 63 lira 1 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 75 dolar 94 sent, bir Bitcoin 63.222 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.105 puandan işlem görüyor.

kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye, Konya'nın güney ve batısı, Çankırı'nın kuzey kesimleri, Amasya, Artvin, Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve sanal ağlar üzerinden yürütülen suç faaliyetlerine, suçtan elde edilen gelirlerin finansal sisteme sokulmasına, gençlerimizi ve toplumumuzu hedef alan uyuşturucu ticaretine karşı devletimizin tüm birimleriyle sahada, dijital mecralarda ve finansal sistem içinde etkin bir mücadele veriyoruz dedi. İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılıktan elde ettikleri milyarlarca liralık kara parayı, kripto varlık hesapları ve sahte faturalarla aklamaya çalışan 18 şüpheli gözaltına alındı. Beyaz Saray'ın sanal medya hesabından Türkiye'de düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde çekilen fotoğraflar paylaşıldı. Fotoğrafların birinde ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikili görüşme öncesinde Cumhurbaşkanlığı forsu önünde tokalaştıkları görülüyor. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 3899'a yükseldiği açıklandı.
1: Spor.
0: Türkiye A-Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasında Japonya'nın Osaka kentinde mücadelede ABD'ye 3-2 mağlup oldu. Milliler Japonya etabındaki 3. maçında yarın saat 13.20'de Japonya ile karşı karşıya gelecek. 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk çeyrek final maçında Fransa ile Fas karşı karşıya geldi. Müsabakada kazanan taraf 2-0'lık skorla Fransa oldu. Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, algoritmanın doğru bir terzi dikim pozisyonundan geçirilmesinden dolayı bütün kulüplerimize, Kulüpler Birliği'ne ve federasyonumuza teşekkür ediyoruz. Bu sene fikstürün çok konuşulmadığı, adil rekabetin sahaya yansıdığı, başarının ve performansın konuşulduğu bir yıl olmasını temenni ediyoruz dedi. U20 Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda milli güreşçi Elif Şevval Kurt altın madalyanın sahibi oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.225 lira 16 kuruş, Amerikan doları 46 lira 95 kuruş, euro 53 lira 74 kuruş, sterlin 63 lira 1 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 75 dolar 94 sent, bir bitcoin 63.222 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.105 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye, Konya'nın güney ve batısı, Çankırı'nın kuzey kesimleri, Amasya, Artvin, Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü. 95.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı 29'u kırmızı bültenle aranan firari toplam 54 suçlunun saklandıkları ülkelerde yakalanarak Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 18 Nisan 2016 tarihinde başından vurularak öldürülen 22 yaşındaki Mehmet Emin Karaalp'in faili meçhul kalan cinayeti

0: 10 yıl sonra aydınlatılmış 8 kişi gözaltına alınmıştır açıklamasını yaptı. İzmir'de sağanak sırasında İnanç Öktemay ile Özge Ceren Deniz'in sokak ortasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin aralarında İSSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve eski İSSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu'nun da bulunduğu 6 tutuksuz sanığın yeniden yargılanmasına başlandı. Heyet sanıkların kusur durumlarının tespiti için bilirkişi raporu alınmasına karar verdi. Kamuoyunda yeni doğan çetesi davası olarak bilinen bebek hastaları önceden anlaştıkları özel hastanelerin yeni doğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen onu tutuklu 62 sanığın yargılandığı davanın 9. duruşması başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 13 Haziran'da gerçekleştirilen liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları meb.gov.tr adresinden erişime açıldı. Spor. Türkiye A-Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasında Japonya'nın Osaka kentinde mücadelede ABD'ye 3-2 mağlup oldu. Milliler Japonya etabındaki 3. maçında yarın saat 13.20'de Japonya ile karşı karşıya gelecek. 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk çeyrek final maçında Fransa ile Fas karşı karşıya geldi. Müsabakada kazanan taraf 2-0'lık skorla Fransa oldu. Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, algoritmanın doğru bir terzi dikim pozisyonundan geçirilmesinden dolayı bütün kulüplerimize, Kulüpler Birliği'ne ve federasyonumuza teşekkür ediyoruz. Bu sene fikstürün çok konuşulmadığı, adil rekabetin sahaya yansıdığı, başarının ve performansın konuşulduğu bir yıl olmasını temenni ediyoruz, dedi. U20 Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda milli güreşçi Elif Şevval Kurt altın madalyanın sahibi oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.225 lira 16 kuruş, Amerikan doları 46 lira 95 kuruş, euro 53 lira 74 kuruş, sterlin 63 lira 1 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 75 dolar 94 sent, bir bitcoin 63.222 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.105 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye, Konya'nın güney ve batısı, Çankırı'nın kuzey kesimleri, Amasya, Artvin, Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
2: Haber.

kırılıp dökülelim ister, yok olup dirilelim, sevişmeden uyumayalım, anlaşmadan.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları nedenlerini araştırmayı sürdürüyor. Komisyon bu hafta Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlıklarından yetkililerle sosyal medya platformlarının Türkiye temsilcilerini dinleyecek. Temsilciler milletvekillerinin sorularını da cevaplandıracak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülecek 12. yargı paketiyle yargılama süreçleri kısalacak. Duruşmalar arası süre 3 aydan fazla olmayacak. İdari yargılamalarda işlevsellik artacak. Yargılamalardaki noter işlemleri de hızlanacak. Kamuoyunda IBAN dolandırıcılığı olarak bilinen suça karşı da tedbir alındı. İçişleri Bakanlığı Van'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 333 kilogram sukunk ele geçirildiğini, iki şüphelinin yakalandığını açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi 38. olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen il başkanı ve il yönetim kurulunun tedbiren görevlerinden uzaklaştırılmasına ve kongrede alınan kararların iptaline ilişkin açılan davada mahkeme daha önce verilen tedbir ara kararının devamına hükmetti. Ara kararla Gürsel Tekin görevine devam edecek. Spor. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasında Japonya'nın Osaka kentinde mücadelede ABD'ye 3-2 mağlup oldu. Milliler Japonya etabındaki 3. maçında yarın saat 13.20'de Japonya ile karşı karşıya gelecek. 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk çeyrek final maçında Fransa ile Fas karşı karşıya geldi. Müsabakada kazanan taraf 2-0'lık skorla Fransa oldu. Fenerbahçe

0: Başkan Vekili Barış Göktürk, algoritmanın doğru bir terzi dikim pozisyonundan geçirilmesinden dolayı bütün kulüplerimize, Kulüpler Birliği'ne ve federasyonumuza teşekkür ediyoruz. Bu sene fikstürün çok konuşulmadığı, adil rekabetin sahaya yansıdığı, başarının ve performansın konuşulduğu bir yıl olmasını temenni ediyoruz, dedi. U20 Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda milli güreşçi Elif Şevval Kurt altın madalyanın sahibi oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.225 lira 16 kuruş, Amerikan doları 46 lira 95 kuruş, euro 53 lira 74 kuruş, sterlin 63 lira 1 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 75 dolar 94 sent, bir bitcoin 63.222 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.105 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye, Konya'nın güney ve batısı, Çankırı'nın kuzey kesimleri, Amasya, Artvin, Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları nedenlerini araştırmayı sürdürüyor. Komisyon bu hafta Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlıklarından yetkililerle sosyal medya platformlarının Türkiye temsilcilerini dinleyecek. Temsilciler milletvekillerinin sorularını da cevaplandıracak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülecek 12. yargı paketiyle yargılama süreçleri kısalacak. Duruşmalar arası süre 3 aydan fazla olmayacak. İdari yargılamalarda işlevsellik artacak. Yargılamalardaki noter işlemleri de hızlanacak. Kamuoyunda IBAN dolandırıcılığı olarak bilinen suça karşı da tedbir alındı. İçişleri Bakanlığı Van'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 333 kilogram sukunk ele geçirildiğini, iki şüphelinin yakalandığını açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi 38. olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen il başkanı ve il yönetim kurulunun tedbiren görevlerinden uzaklaştırılmasına ve kongrede alınan kararların iptaline ilişkin açılan davada mahkeme daha önce verilen tedbir ara kararının devamına hükmetti. Ara kararla Gürsel Tekin görevine devam edecek.
1: Spor.
0: Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasında Japonya'nın Osaka kentinde mücadelede ABD'ye 3-2 mağlup oldu. Milliler Japonya etabındaki 3. maçında yarın saat 13.20'de Japonya ile karşı karşıya gelecek. 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk çeyrek final maçında Fransa ile Fas karşı karşıya geldi. Müsabakada kazanan taraf 2-0'lık skorla Fransa oldu. Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, algoritmanın doğru bir terzide kim pozisyonundan geçirilmesinden dolayı bütün kulüplerimize, Kulüpler Birliği'ne ve federasyonumuza teşekkür ediyoruz. Bu sene fikstürün çok konuşulmadığı, adil rekabetin sahaya yansıdığı, başarının ve performansın konuşulduğu bir yıl olmasını temenni ediyoruz, dedi. U20 Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda milli güreşçi Elif Şevval Kurt altın madalyanın sahibi oldu.

0: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.225 lira 16 kuruş, Amerikan doları 46 lira 95 kuruş, euro 53 lira 74 kuruş, sterlin 63 lira 1 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 75 dolar 94 sent, bir bitcoin 63.222 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.105 puandan işlem görüyor.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye, Konya'nın güney ve batısı, Çankırı'nın kuzey kesimleri, Amasya, Artvin, Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
2: Haber.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Meyhaneci sarhoşum bu gece, aşığım aşık çal bu gece, tak etti canıma yalnız her gece. İç...

0: Peki.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
7: Radyo Kulüp 95.5.

Maxi Show. Her yer sanki. Her yer sanki Maxi Show. Maxi Show.

0: Dikkat dikkat. Radyo dinleyicisi. Hazır mısın?
1: Evet. İyi bir haber almanın tam zamanı.
2: Aksi Show başlıyor.
1: Ne?
3: Sonunda.
1: Şimdi mi? Evet. Şimdi.
4: Bence bu muhteşem.
5: Koltuklarınızı yatay konuma getirin. Emniyet kemerlerinize bağlayın. Hatta düğüm atın.
6: Bunu ne kadar uzun zamanda bekliyordum bilemezsin.
5: Geri sayım başladı. 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0.
7: Artık başlasın.
2: Aksi Show başlıyor.
8: Öylesine ölümcüldü ki düşmanları onun büyük muhteşemliğinin parıltısından kör oluyordu.
9: Gözleri!
10: Fazlasıyla muhteşem!
9: Ve çok çekici.
11: Hakkını nasıl ödeyeceğiz?
2: Aksi Show başlıyor. Aksi Show. Aksi Show.

da bir var mı acaba? Efendim herkese merhabalar, kucaklar dolusu selamlar, sevgiler, saygılar. Burası bölgenin en çok dinlenen radyo istasyonu Radyo Kulüp ve Maxi ben. Saatlerimiz 20.06'yı göstermek 20.05'te ama bir anda 6 oldu. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İkiye kadar bölgenin en çok dinlenen radyo istasyonunda en farklı radyo programında olacaksınız ve en güzel şarkıları yine bu akşam burada bu frekansta dinleme imkanına sahip olacaksınız sevgili dinleyenlerimiz. Bulunmuş olduğunuz mekanlara ve bulunmuş olduğunuz ortamlara konuk olmaya devam edeceğiz. Tam saatlerimiz 22 gösterene kadar burada olmaya devam edeceğiz. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Hadi bakalım bu güzel şarkımızda sizlere armağan edelim. Kimler nerelerde ne şekilde dinliyor ise hepinize armağan olsun bu şarkı. Aşkım mapushane, içinde ben mahkum. Haluk Levent'in ardından yine burada olmaya devam edeceğiz. Radyo kulüpte kalmaya devam ettiğiniz sürece en güzel şarkıları bu frekansta dinleme imkanına sahip olacaksınız. Maxi Show bir Instagram hesabım. Instagram'dan da birazdan yayını aktif hale getireceğiz.

içinde ben ziyan oldum. Haluk Levent. İçinde. Aşkım Mapushane radyonuz oldu, sonrasında burada olmaya devam ediyoruz. Radyo kulüpte olmaya devam ettiğiniz sürece en güzel şarkıları bu frekansta dinleme imkanına sahipsiniz. Bunu söyledim. Ne söyleyecektik? Ha, gecenin konusunu açıklayacaktık değil mi? Oh. Oradan koşa koşa geldim, böyle oldu. Peki Instagram üzerinden de yayınımız aktif durumda. Instagram'da Maxi Show bir Instagram hesabında canlı yayındayız sevgili dinleyenlerimiz. Gecenin konusunu ben program başında söyleyeyim ki sonra gecenin konusu nedir, konumuz yok mu, var mı, işte konu şöyle mi böyle mi demeyin bana. Nedir gecenin konusu? Bir çizgi film karakteri kahramanı olsaydınız hangisi olurdunuz? Oh be, en başında söyledim. Ya... Efendim Maxi Show bir Instagram hesabım. Doğan Can Güney aramıza. Vargoz hoş geldin. Kardeşim yayına demiş. Taştan Barış. Barış Taştan aramızda. Hoş geldiniz. Bakalım. Melek aramızda. Melek sen de hoş geldin. Şimdi bir zamanların çok fazla dinlenen şarkılarından bir tanesine yer vereceğim. İşte bir zamanların iyice zehir ettiğin şarkının ismi. Bilmiyorum aranızda bu şarkı muhakkak bilenleriniz vardır. Bilmeyenleriniz de illaki olacaktır. Zehir ettin. Deniz Arcak radyonuzda. Sonrasında burada olmaya devam edeceğiz. Ben de şu yarım kalan kahvemi bitirip öyle geleyim ya. Bak kahvemi bitirmeden geldim biliyor musun? Kahve orada, ben burada. Selam gençler, selam gençler demiş. Amanın kimleri görüyorum. Hoş geldin sevgili Pinocan. Pinocan beni buraya bu akşam gelmeyecek zannediyordu ama geldim. Çok güzel şarkı. Bu arada benim sesim size nasıl geliyor? Program başında ses yoktu zannediyorum. Şu anda var herhalde. Ben bu şarkıyı özellikle kendim armağan ediyorum. Kim üzerine alınmak istiyorsa ona da gelmiş olsun. Zehir ettin, zehir ettin bana, zehir ettin. Deli ettin beni, zehir ettin. Sen bu aşkı bana zehir ettin diyor. Harika bir şarkı. Şarkının ardından yine burada olmaya devam edeceğiz. Geliyorum birazdan. Gecenin konusunu bir kez daha hatırlatayım ben. Gecenin konusu şudur. Nedir gecenin konusu? Bir çizgi film kahramanı olsaydınız, hangi karakteri olsaydınız hangisi olurdunuz? Niye bağırıyorsam?

ettin bana, beni deli ettin. Sen bu aşkı bana zehir ettin, mahvettin beni ya. Evet, bir çizgi film karakteri olsaydınız hangisi olurdunuz? Gecenin konusu bundan ibaret. Sen bu aşkı bana... Hoş buldum Vabel diyor Vargoz. Bakalım. Aynur Hanım aramıza katılmış. Aynur Hanım da Aygün'ün annesi değil mi? Aygün'e de selamlar. Aynur Hanım'a da selamlar.

şiirimin dili. Şiirimin dili. Yıllarca bunu şirin diye bildim ben ya. Şirin ya. Şirin'in diline şöyle bakayım dedim ama bu şiirin diliymiş ya. Size de oluyor mu bazı şarkıları? Bazı şarkıların sözlerini farklı anlayabiliyor musunuz? Yıllarca mesela Barış Manço'nun Hal Hal şarkısını ben bu adam ne diyor dedim ya. Bak Rafet Erroman'da var.

0: hasretlerden ateş.
1: Ben Haydi ve Yeşil'in, Yeşil'in kızını bilmiyorum ben ya. Yeşil'in kızı, anneyi çok severdim. Ya ah çocukluğum demiş. Sen Haydi mi olmak istiyorsun? Bir çizgi film vardı diyor. Zengin çocuklardan oluşan şey değil mi o? Richie. Okuyamıyorum. Babaları da var. Babaları mı bu? Baba mı yazıyor orada ya? Dur okuyacağım ben bunu. Bir çizgi film vardı. Zengin çocuklardan oluşan. Orada bir... Bulacağım mı ya? Ne bu? Aşıkların sevdasına sor beni. Elleri bağlamayan dil bilmez. Adını unuttum filmin demiş. Anladım. Anlamadım ama anladım yani.

Beyaz giymeyeceğim ben daha sonra ya. Kenan hoş geldin. Bu şarkı bana hep Luna Park'ı anımsatır diyor. Bu şarkı bana. Şiirimin dili. Ben bunu Şirin'in dili biliyordum. Şirin. Kolay gelsin demiş. Hoş geldin. Blanka yazıyor demiş. Blanka okunuşu. Blanka tamam. Ha, ben yanlış okumuş olabilirim. Özür diliyorum. Merhaba Maxi Show. Görüntü neden yok demiş. Nasıl yok? Ha, az önce mesajı okuyamadım da üzerimdeki tişört beyaz, yazıda beyaz olunca okumuyor ya ondan. Geldi şimdi, vay karizmatik Maxi Show demiş. Vay vay vay. Karizmatik Maxi Show var burada diyor. Hani sağır duymaz uydurur ya, ben de görmüyorum.

Yanlışı bırak hiç okuyamadın demiş. Okunmuyor mu, ne yapayım? Yani hayır, ben şöyle yapmış olsam nasıl olur? Buradan bak, okumuş olur. Buradan da okunmuyor ki kardeşim ya. Şöyle yaparsam okunur bak. Böyle yaparsam okunur. Evet, böyle okunabiliyor. Dikkat et Maxi Show demiş. Sana nazar değmesin. Lazımsın bize. Sen cansın ya demiş. Bak okudum işte. Okudum. Teşekkür ediyorum. Beyaz giyme dedim kaç kere diyor. Ama ne yapayım şimdi? Beyaz giyme toz olur. Ya siyah giyiyoruz da yayın günü bu denk geldi, ne yapalım.

Evet, bir çizgi film karakteri olsaydınız hangisi olurdunuz? Gecenin konusu bundan ibaret. Şuraya da bir mesaj gelmişler diyorum. Bir yere mesaj geldi buraya ama nereye geldi bilmiyorum. Bakarız. Batman demiş. Batman! Kimleri görüyorum? Kimleri görüyorum? Batman! Uçur beni Batman! Hangi kitapta yazar ben hasret harcımayam? Batman! Uçur beni Batman! Evet. Tayfur Batman demiş. Batman. Batman. Minnoş hakkında diyeceklerim var diyor. Minnoş'a ne oldu? İfşa olacak buraya gelsin diyor. Söylüyorum gelsin tabi. Bence de gelmesi lazım buraya. Minnoş neredesin Minnoş? Minnoş, Minnoş, Minnoş, Minnoş, Minnoş. Minnoş, Minnoş. Bir daha çağıralım Minnoş'u. Böyle yani var mıydı böyle kaçmak ya?

Söyle hemen, bence söylemelisin. Minnoş, hemen Minnoş'u ben gelemeyecek hale getireyim, sen söyle. Çok seviyoruz vallahi, candır kendisi diyor. Ki Minnoş'tan bahsediyoruz. Biz bir çizgi film olsan demiş, Pamuk Prenses olurdum. İyilik yapmayı seven biriyim, kötülük sevmiyorum demiş. Sevmem kötülük diyor Prenses. Pamuk Prenses, Pamuk. Böyle mi oldu şimdi he?

geçen gün bu minnoş demiş dışarıda gezmiş diyor. Geçen gün bu minnoş dışarıda gezmiş. Evet. Ayaklarım ağrıdı dedi. Ağrıdı dedi sonunda bana. Video attı. Maxi abo demiş. Çok merak ettim. Bir şey söyleyeyim mi? Çok merak ettim. O videoyu bana atar mısın acaba? Bana atabilir misin o videoyu?

bir çizgi film karakteri olsaydınız hangisi olurdunuz? Gecenin konusu bundan ibaret. Benim tişörtümde de bir tane var. Kimdi bu? Şu altta da var ama. Senden bahsediyoruz Max demiş. Ay. Çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Siz de cansınız. Ben ne kadar cansam siz benden daha çok cansınız. Ya. Maxi Show, Maxi Show demiş. Bugün istek istemiyorum. Gönlünden geçen bir şarkı olsun demiş herhalde. Olsun, senden olsun. Ben istek istemiyorum demiş.

sana atarsam diyor videoyu vurur beni diyor. Bir şey olmaz. Ben izin alırım ondan. Ya da bilmez. İki kayıp arasına sıkıştırılmış bir maxi görüyorum burada. Çok teşekkür ediyorum. İki bisküvi arasına sıkıştırılmış marshmallow gibi hissediyorum kendimi zaten. Haydi bakalım. Şimdi çalacağımız şarkıyı sevgili Hanife'ye göndereceğiz. Hanife, yakala şarkını. İnşallah beğenirsin. Seveceğine inanmış olduğum bir şarkı. Geliyor. Geliyor.

Başak Arsu, Yaz Demedim radyonuzda olduğu sevgili dinleyenlerimiz. Lokum da olur mesajını görüyorum. Hani iki bisküvi arasına sıkıştırılmış marshmallow dedim ya, lokum da olur dedi. Benden lokum olur mu? Lokum gibi çocuk derler yani. Benden olur mu ama lokum bilmiyorum. Olursa neli olur lokum benden? Aklıma kötü kötü şeyler geliyor Pino. Pekala devam edelim. Sıradaki tüm şarkıları çok sevdiğim Pino'ya demiş. Canıma gelsin, tüm herkese gelsin diyor sevgili Hanife. Yine Pino'nun mesajını görüyorum. Lokum da olur diyor. Lokum. Ya ben böyle ışığı kapattım, böyle güzel oldum bilmiyorum ama böyle yazıları en azından görebiliyorum ama ben yazıları göre klavyeyi göremiyorum bu sefer de. En sevdiğim şarkısı diyor Barış Akarsu'nun sevgili Pino. Ah rüzgar saçlı çocuk demiş. Bir dönem benim de saçlarım öyleydi. Özledim saçlarımı ya. Aşkı bize reva görmedin diyor. Sensin benim felaketim demiş. Okuyabiliyorum bak. Bu ayın 25'inde diyor Amasra'da olacağım. Gidiyorum Amasra'ya demiş. Ara sıra ben de gidiyorum Amasra'ya. Amasra güzel. İnşallah o gün denk gelirsek orada mutlaka karşılaşırız. İnşallah. Yani inşallah karşılaşırız. Harika şarkı Max demiş. Güzel şarkı diyor. Ben bayılıyorum bu şarkısına. Hepsi benim için çok kıymetli diyor sevgili Hanife. Şarkının tam adı neydi? Hanifeciğim paylaşıyorum bunu ben demiş. Paylaş.

Şarkının tam adı neydi biliyor musun? Tam şarkı. Hani de yazar şimdi oraya. Ya ben şarkının ismini bulamadığım zaman Google amcaya ya da YouTube'a şarkının bir sözünü yazıyorum, çıkıyor. Görüntü gayet hoş demiş. Bence de hoş. Karanlıklar içerisinde böyle.

İnşallah çok isterim Maxi Show demiş. Harikasın sen de. Teşekkürler canım diyor. Yazdım zaten demiş. Tamamdır. Benim hepsi ezberimde demiş. Benim de ezberimde genelde ama benim genel İlhan İrem şarkıları ezberimde oluyor. Barış Akarsu'yu ayrı seviyorum. Hadi Pinocan sana bir şarkı göndereceğim şimdi. Kız gittin mi yoksa burada mısın? Patır patır gelen gidiyor.

Şimdi çalacağımız şarkıyı sevgili Pino Can'a gönderiyoruz. Pino, senin için gelecek bir şarkı. Şarkının ardından yine burada olmaya devam edeceğiz. Gecenin konusunu ben bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Gecenin konusu, bir çizgi film karakteri olsaydınız hangisi olurdunuz? Böyle sordum, benden lokum olur mu diye sordum ama cevap gelmedi. Demek ki olmazmış herhalde benden lokum. Hadi Pino Can, sen de yakala şarkını. Güzel bir şarkıdır.

Sevgili Pino'ya gönderdik bu şarkıyı. Yar Bana Varmadı ve Özlem Tekin radyonuzda oldu. Olur tabii dedim bir sürün nazar boncuğu koydum. Aşk olsun demiş. Olsun. Yeter ki aşk olsun yani, değil mi? Aşk olsun. Evet, Aygül bir mesaj göndermiş. Demiş ki ben Casper olmak isterdim demiş. Ben hani bir yerden mesaj geldi dedim. Aygül'den gelmiş mesaj. Casper olmak istiyormuş Aygül'de. Batman, Batman. Benden de lokum olurmuş he. Pek manalı şarkı, teşekkür ederim diyor. Çok manalı şarkılar çalarım ben genelde. Aslında gecenin konusunu şey yapacaktım. Bu tişörtü giymemiş olsaydım. Gecenin konusunu garip şarkı sözleri yapacaktım. Senin belirlemiş olduğun bir konuydu bu. Gerçi biz o konuyu içtiğili çok oldu. Çok önceden içirdik ama. Çok önceki yayınlarda istemiştik ama...

0: öyle şey absürt şarkılar şeklinde bir konu istemiştik. Mesela elalarını Allah versin belalarını şarkının ismi. O var. Esra diye bir şarkı var mesela. Onu buradan çalabilirim gerçi ama çalmayabilirim de ya bilmiyorum. Çalamayabilirim de. Abimin selamı var sana demiş. Aleyküm selam. Sen de ona çok çok selam söyle. Hanife'nin abisine çok çok selamlar. Zonguldak'tan, Radyo Kulüp'ten, Maxi Show'dan. Sıradaki şarkımızı da Hanife'nin abisine göndermiş olalım. Seni dinliyor o da. Soruna cevap veriyor. Çizgi film karakter olsaydı He-Man olurdu diyor. He-Man, He-Man. Güzel. Adresel karışık diyor. Şarkı da güzeldir diyor Maxi. Anlayamadım. Beyne Emine'yle hoş geldin. Hangi adres karıştı anlamadım ama. Aa diye bir şey vardı diyor. Ben de onu severdim. Hemen diyor. Hemen diyor. Hime'nin kız kardeşiymiş. Hime'nin kız kardeşi. Görümcesi de var mıydı? Hime'nin kız kardeşinin görümcesi vardı. Sen biliyor musun onu Pino? Ekran mesajlarla doldu Maxi. Sinir olacak. Kovmasın diyor. Kovmam ya. Yavaş yavaş okuyoruz. Yavaştan yavaştan okuyoruz. Ne yapalım yani? Selamlar diyor Beyne Eminel. Aleyküm selam. Hoş geldin. Çanakkale'ye selamlar. Yok canım Maxi bizi kovmaz diyor. Bak nereden bir nasıl biliyor. Neden kovsun ki hem demiş biz demiş. Biz onu seviyoruz demiş. Ben de sizi seviyorum. Herhalde Pino beni sevmiyor. Sevmiyorsun değil mi Pino beni? Bak çocuğu da ağlama. Ağlama çocuğum. Ağlama ağlama bebeğim.
1: Neredesin lan?
0: Ağlama. Sen nereden çıktın? Ağlama ağlama. Allah'tan başka bir şey yani burada çok dandik dandik şeyler var be değişik değişik. Ya. Hepimiz buradayken hepimiz buradayken işleyelim onu. Özellikle Lilişim olunca demiş. Lilişimiz tatile gitti o gelmez artık herhalde. Ya bizim bir grup kurduk. Grupta biri tatile gitti. Biri herhalde kocaya gitti yani. Gitti gelmedi daha. Derler yani kocaya mı gitti diyor. Bir Nur'umuz vardı dedim. Nerede o? O gitti. Unuttuk artık onu. Miralay Kurt, hoş geldin.

0: güçler diyor. Güçlere sahipmiş diyor. Evet, onlar hep süper güçlere sahip. Mesela elçisi var, görümcesi var. Liliçko geldi. Tatil bitti mi Liliçko? Kürtçü dükkanına döndün mü he? Döndün mü Kürtçü dükkanına? Kürtçü dükkanına döndün mü? Cevap verene kadar inadına konuşacağım. Oh, oh. Çıkmayacaksın dışarı.
1: Çıkacağım, çıkacağım. Oo, çıkacağım.
2: Çıkmayacaksın dışarı. Çıkmayacaksın.
0: Döndüm demiş. Evet, Kürtçü dükkanına dönmüş Lilican.

0: saltanat bitti diyor. Çalışmaya devam. Hanife demiş ki ooo kimler gelmiş, benim meleğim gelmiş, benim pıtırcığım gelmiş, hoş gelmiş, bir tanem gelmiş, bir tanem bir. Bu gece fener bir yerde söner herhalde. Aşk olsun dedin Pino. Aşk olsun yani, aşk olsun, aşk.
1: Maxi Show.
0: Mikrofon kapalı konuşmaya çalışıyorum. Aynen ya, of hemen işe geçti gittik diyor. Öyle olur genelde.
2: Aşk olsun ama.
0: Yani o kadar tatilden sonra böyle işe gitmek insana öyle. Çok kötü oluyor ya.

0: darbeder.
1: Sen insanı darbeder edersin hakikaten ha. Aşk olsun. Aşk olsun. Aşk olmayınca meşk olmuyor, meşk olmayınca hiç olmuyor. Şimdi benim gözüme bir şarkı ilişti burada. Bir dönem ben radyoda işte programa jingle yapmıştım onu. Tanıtım jingle'ı. Mesela şöyle bir jingle'ım var ya, ışıl ışıl her yer, her yer sanki Maxi Shop şöyle. Bak, bunun gibi.
2: Işıl ışıl her yer, her, her yer sanki Maxi Shop. Her yer, her yer sanki.
1: Tabii bunun daha melodik halini yapmıştık. Şeyden, Fatih Aykoç'un bir şarkısı vardı. O şarkıdan yola çıkarak yapmıştık o jingle'ı. Sonra kayboldu. Şarkı jingle'ımız da şöyleydi bak.

0: Hepsi de beni bekler, sarışınlar, kumrallar, sabredin kızlar.
1: Hepsi de beni bekler. Hepsi de beni bekler.
0: Maxi Show. Başlıyor Maxi Show. Tabi orada radyonun ismi de geçiyordu. Bu radyo olmayınca başka bir radyoydu. Hepsi de beni bekler. Sarışınlar, kumrallar.

0: Kardeşim ben geldim diyor. Hoş geldin. Nispet yapma fırlamacım demiş. Yok, nispet yapmıyorum. Yaparım. Nispet yapmam için benim tatilde olmam lazım şu anda. O zaman nispeti yapacağım.
1: Ne oldu böyle bana? Düş mü gördüm Allah'ım? İnanmak güç olsa da.
0: Ben de hepinizi özledim. Ben de özledim hepinizi. Ablacım diyor. Ablacım, ablan kurban olsun. Emine hoş geldin diyor. Emine hoş geldin. Emine mi geldi? Maxi benden Lili'ye, Lili Meleğime bir şarkı armağan eder misin? Gönlünden geçen bir şarkı olsun demiş. Tamam. Lili, sevgili Lili'ye gönlünden geçen bir şarkı var, onu göndereceğim. Çok güzel bir şarkı geçiyor gönlümden. Harika bir şarkı geçiyor. Gönlümden öyle bir şarkı geçiyor ki anlatamam yani. Anlatılmaz yaşanır o şarkı. Lolita minnoşun nerede diyor. Lolita minnoş gezmiş, tozmuş, yorulmuş. Ayaklarına kara sular inmiş minnoşumuzun, tonteşimizin, pıtırcığımızın. Hı? Bitti. Şarkımız bitti. Ötmüyor.

sevmiyorlar. Mesela Yaşar'ın Kumralım diye bir şarkısı var ya. Aa, bu şarkıyı kapatın. Kapatın bu şarkıyı. Kadınlar da kumralları sevmeyenler çok. Kumral kadını da çok. Yani kumralları sevmeyenler genelde esmerler oluyor. Hadi bakalım, sevgili Lili'ye bir şarkı göndereceğiz ama nereden ne çalıyor bilmiyoruz ki. Buradan mı çalıyor, oradan mı çalıyor, şuradan mı çalıyor? Hadi Lili, sana geliyor bu şarkı.

Pekala, devam ediyoruz programımıza. 95.5 Radyo Kulüp burası. Maxi ben. Şov devam ediyor. Yıldız Tilbe'den şarkı çalar mısın demiş. Yıldız kardeşim, bir Yıldız Tilbe'yi çalarsan sevinirim demiş. Yıldız Tilbe'den çalarız bir şarkı. Güzel de bir şarkı çalarız. Ne çalalım bakalım. Evet, Lili demiş ki ablacım diyor. Ablam. Kime diyor bilmiyorum, ablam. Ablam. Fırlamacım görmeyeli neler yaptın diyor. Neler yapmadım ki? Mesela geçen programda sevgili Pino'yu yürüdüm buradan. Sen kaçırdın tabii onları. Kalmışım kendi kendime ben harabe. Pekala, geleceğim birazdan. Şimdi bu şarkıyı sevgili Beynemine'le armağanlayacağız. Çanakkale'ye göndereceğiz. Sonrasında da Yıldız Tilbe'den bir şarkı seçeceğim. Ve muhteşem bir şarkı gelecek. Ya... Sen kaçırdın. Neler kaçırdın? İşte ay duyamıyorum, ay müzikten duyamıyorum dedin geçen hafta. Biz burada

Devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Bakalım Pino'ya mı yürüdün diyor. Evet. Canım tatlı Pino'm demiş. Pino'm tatlı Pino'm. Tatlı Pino'm diyor. Yıldız Tribe'den bir şarkı seçtim. Şarkının ismi El Adamı.

Hiç sorma, konuşturma, ben sana anlatacağım diyor. Konuştur. Ama sen bugün şimdi yorumda bütün Türkiye duysun dedin, dünya duyacak şimdi. Ya. Vallahi duymadın diyor sevgili Lili. O biliyor her şeyi demiş, bizim iletişim sağlam diyor. Vay vay vay vay vay. Tahmin edebiliyorum. Aşk laftan anlamaz ki Yıldız Tilbe, ama biz Yıldız Tilbe'den çaldık bir tane. Aşk tamam, ona da yer veririz. Olmadı değiştiririz, öyle yaparız.

Allah demek duymadım istemediğim bangır bangır bağır bağır müzik diyor. Tabii yani bangır bangır müzikte bir yazıyordum zaten. Ya duyamıyorum ya, duyamıyorum ya deyip bir yandan da oynuyordun herhalde orada. Bir yandan dans edip bir yandan bizi mi izliyordun? Olabilir. Sen de gel, sen de, sen de gel, sen de, sen de gel. Tabii ki fıstık gibi kız, hoş, boşuna Lolita demiyoruz demiş. Evet.

Pekala, devam edelim. Nasıl yazarsın sen kıza demiş. Ben direkt yürüdüm. Şaka tabii ki ya. Yok, yürümüş de olabilirim. Şaka bir yana. Sen de ablacım benim diyor. Ablam. Pekala. Nerede kaldık? Şuradan. Kız ateş bastı. Yanıyor.

Bayılıyorum. Pencere, camı pencereye açın şurayı bir yere. Hayırlı akşamlar abacığım, biz de seni seviyoruz denmiş.

Çapkın DJ demiş. Yo ben DJ değilim ki. Zaten Pino bir tane DJ beğenmiş yani. DJ de tatlıymış yani.

0: DJ'lerden bence uzak durun, evet.
1: Hey DJ!
2: Ne var lan?
0: Ya? Pekala, devam ediyoruz. Şimdi şöyle bir şarkıyla programımıza devam ediyoruz. Aşk Laftan Anlamaz ki radyonuz olacak. Yıldız Tilbe, sevgili Barış Taştan'a gelecek şarkı. Şarkının ardından yine burada olmaya devam edeceğiz sevgili dinleyenlerimiz. Bölgenin en çok dinlenen radyo istasyonunda, en farklı radyo programında olmaya devam ediyorsunuz. Peki, bu ses sadece bana mı geliyor? Sadece bana geliyor değil mi zırıltı? Şey, ah! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hani 1, 2 diye sayıyorlar ya genelde soundcheck yaparken. 1, 2, S, A, 1, 2. Sanki başka harf yokmuş gibi değil mi? Böyle ses kontrol yaparken ses kontrol 1, 2, 1, 2, 1, 2, S, A. Abi başka harf yok mu ya? S, A, A, A. Hadi bakalım, Barış Taştan'a geliyor bu şarkı. Şarkının ardından yine burada olacağız. Biz de bize de geliyor demiş. Aşk laftan anlamıyor zaten ama yani.

0: Maxi Show.
1: Efendim devam ediyoruz programımıza. Zırıltı geliyor mu hala ya? Zırıltı değil, dışarıdan ses geliyor. Biz de seni terletelim. Yok ben burada camın pencereyi kapattım, ondan bir sıcak bastı bana da. Ondan kaynaklanıyor yani, ondan ötürü. Bize de geliyor zırıltı denmiş. İnşallah kesilmiştir o zırıltı fırıltı. Düzeldi mi? Düzelmedi herhalde değil mi?

Fırla macunlayış bir kadında seni etkileyen ilk etkileyen şey nedir diyor sevgili Lili. Gülüşü mü, fiziği mi, bakışı mı, ilk neye bakarsınız, beynine. Benim için beyin önemli. Zeka önemli, beyin önemli, beyin. Gerisi zaten çözülüyor.

O zırıltı gitti değil mi? Gitti. Güzel soru Lili'cim demiş. Benim cevabım nasıl?

Hadi bakalım, benim en çok sevdiğim şarkılardan bir tanesine yer vereceğim. Hatta çok çok sevmiş olduğum şarkılardan bir tanesine yer vereceğim. Konuşmadan zekayı fark edemezsin ama konuşmak için için çeken şey ne diyor? Zorlayın, zorlayın. Bunu buradan değil de ben daha sonra söylesem olmaz mı? Aşık olmak anlık bir şey.

Lili demiş ki bak şimdi ilk kadını gördün diyor. Kadını gördüm. Gördüm evet. Bak şimdi kadını ilk gördün. Ne zekası oturup konuşmayınca anlayacaksınız zekasını diyor. Herhalde. Romantik. Ya gözünün rengine bakacak halim yok. Çıldırtan tek program. Maxi Show. Romantik. Romantik. Tamam güzellik de önemli mi? Hani derler ya ruhu güzel olsun. Ben o tarafta yım. Ya zorlamayın arkadaşlar beni ya.

Okuyamıyorum, göremiyorum mesajları.

0: Kadımı boş bir kadımı nereden bileceksin diyor. İçimde çılgın aşk. Pardon, sizi birine benzettim geçmiş yıllardan.
1: Yemin ederim.
0: Azıcık kola içtim bu halimin doğuştan. Durun tahmin edeyim, balıksınız değil mi? Çok yalnızım, ne olur size gidelim mi?
2: Yeter artık yeter, bıktırdın sen herkesi.
0: Teoman'ın bir şarkısı.
2: Romantik, romantik serseri. Romantik, romantik, romantik serseri.
0: Kardeşim ben kaçar, Allah'a emanet ol demiş. Teşekkür romantik ediyorum, sen de serseri. Barış Taştan.
2: Romantik, romantik, romantik serseri.
0: Allah'a emanet ol inşallah demiş. Teşekkür ediyorum, sen de. Evet, kaçamak cevaplar veriyorsun demiş. Gecenin bir konusu vardı. Gecenin konusu şuydu. Hangi çizgi film karakterine benzemek isterdiniz? Yani... Hoş!
2: Romantik, romantik, romantik serseri. Romantik, romantik, romantik serseri.
0: Ben bunları teker teker yazıyorum.
2: Romantik serseri. Romantik, romantik, romantik serseri.
0: Dışını beğendiğin kişinin içini merak etmezsin Max diyor. Ederim. İçini de dışını da merak ederim. Ederim ya. Ben meraklıyım dokunda. Merak ederim yani. İçini, dışını. Bir şarkı arası verelim biz en iyisi. Çok bu zırıltı nereden geliyor ya? Bu hırıltı, fışırtı, hoşurtu. Sadece bana mı geliyor diyorum ama... Çözemedim vallahi, çözemedim ha.
3: Maxi Show.
0: Hakikaten çözemedim. Neyse, kafamızı öyle her aşka yormamak gerekiyor. Süper gidiyorsun Pinonmuş. Ben yazıyorum bunları. Ben bunları yazıyorum bir yere. Yazıyorum.
4: Gel canım, yakışır sana. Gidelim, gel hadi senle.
0: Zamparanın ölümü. DJ'lere yazmış işte bu şarkıyı diyor. Yo, bana ya, direkt bana yazmış o şarkıyı.

Bazen dışarıdan bazen gördüğünüz her şeye inanmamanız gerektiğini söylemek isterim. Yani kişi göründüğü gibi değildir ya da sizin düşündüğünüz gibi olmayabilir. Öyle ama yani. Mesela bugün sevgili Minnoş Ağustos'ta bir şey paylaşmıştı. Lil de oraya yazmış, beni de etiketlemiştiniz hatta. Ama ben de yazdım, benim kalbim boş. Tamam, beyin dolu. Beyin dolu ama beyin kadınlarla dolu değil ya, değil ki yani. Aşka götürelim yakışır sana. Canını sıkma, kafana takma. Vur kadehe yakışır sana. Kafanı... Bak yanlış okudu demiş, ne yapayım? Benim acilen bir şarkı arası vermem lazım. Canını sıkma, kafana takma. Vur... İçinde merak ediyor Lolita'm.

Hadi ortaya bir şarkı atalım ve gidelim. Bir hava alalım. Bir şeyler içelim, böyle kahve olur, çay olmaz. Olabilir, çay da olabilir. Soğuk bir şeyler olsun. İki kuzu kulağı.

Şirinem hoş geldin diyor. Minnoş gelmiş. Ben şimdi bir şarkı çalacağım. Belki okuyamadım mesajı ama bazen bazı şarkılar bazı şeyleri anlatabilir. Vur dibine yakışır sana diyor. Dantellenmiş geceler, kan kırmızı ojeler. İrem Derici.

Yanıp yanıp söndüğümden haberin yok. Evet, dantellenmiş geceler, kanlı kırmızı ojeler. Daha neler neler neler neler. Daha neler neler neler. Evet, sevgili Ağız Deniz de gelmiş, Minnoş'umuz da gelmiş. Şimdi geldi diyor, seni diyor koruma altına alır diyor. Minnoş demiş ki öyle bir niyetim yok benim demiş. İnsan yazar ya. Var korumaya alıyorum der. Maxi der. Ya, ben de bekliyordum Minnoş gelir de beni kurtarır diye ya.

Bak bak kaçıyor demiş, terlemeye diyor. Terlemez demiş. Yok ondan değil ya, ben bir hava aldım geldim. Dışarıya bakma, hava bugün biraz geç mi karardı? Öyle bir niyetim yok zaten demiş. Olsaydı şaşardık. Olsaydı şaşardık.

Maxi halinden memnundur. Eminim ki diyor. Ben gayet memnunum halimden ya. Yok demiş, bu sefer fena sıkıştı diyor. Yo. Şimdi ben bazen şarkı çalıyorum ya. Geçtiğimiz haftada bak bazı şeyleri unutmuyorum. Zırıltı. Demek ki yapınca oluyor. Şimdi bazen şarkılar çalıyorum ya şimdi. Pino şey yazmıştı. Nereye? Buraya mı yazmıştı? Gruba mı yazdıydı ya? Herhalde buraya yazdı değil mi? Oku dedim. Benim bir sürü sevgilim, bir sürü kız arkadaşım var ve var işte ortaya bir şarkı atıyorum. Herkes kendi üzerine alınıyor gibi bir mesaj gördüm orada. Madem öyle ben de dedim Pino'ya yürüyeyim bari. Ya öyle bir şey olsa sana yürüyebilir miyim Pino'm? Ya?

Niye benim soruma cevap vermiyorsun fırlamacım demiş. Verdim ama senin soruna cevap benim için beyin önemli dedim yani. Beyin önemli. Peki aynı soruyu ben sormuş olsam size. He? He? Aynı soruyu ben sormuş olsam size. Sizin cevabınız ne olurdu? Bunun cevabını alabilir miyim? Evet.

senin kurtarılmaya ihtiyacın yok. Halledersin sen. İyi ki halledersin sen ki pardon. Halledersin sen demiş iki değil. 10 kişiyle baş edersin diyor. Teşekkür ediyorum böyle düşündüğün için ama bazen olmuyor ya.

Film gecenin konusu hangi çizgi film karakterine benzemek ister ya da bir çizgi film karakteri olsaydınız hangisi olurdunuz? Gecenin konusu bundan ibaret sevgili dinleyenlerimiz.

Benim ilk gülüşü dikkatimi çekmeli diyor. Yani adam dedin güzel gülecek diyor. Böyle. Böyle ya da diyor şöyle gülmeyecek diyor. Peki adam çok yakışıklı. Felaket yakışıklı. Senin

0: Senin Pino'nun ağzından konuşuyorum mesela. Ay çok tatlı. Çok tatlı. Felaket tatlı. Dediğin kişi şöyle gülüyor. Yani bu dikkat çeker ama ya. Bu dikkat çeker ama. Ya adam gülemiyorsa, çok yakışıklı gülemiyor. Gülemiyor diyeceksin ki ben güldürürüm onu diyeceksin. Adamın memrut suratı var yani. Ama yakışıklı. Daha yani tabii tatlı tatlı. Ama aptal biriyle gülemem diyor. Tamam adam gerizekalı ama yakışıklı. Çok güzel gülüyor. Çok böyle gerizekalı ama yani. Ama gülüşü güzel. Yani tıpkı şu kadının gülüşü gibi.
1: Oha fon oldum yani.
0: Ya bir işveli cilveli gülüyor böyle. Adam. Ya hiç böyle bir şeyle karşılaştın mı? Ya da sen nasıl sana güzel gözüküyorsa, senin nasıl hoşuna gidiyorsa karşıdaki taraftaki adam öyle gülüyor. Güleşi çok güzel böyle. Naif gülümsemesi. En azından benim gibi gülmüyor. Böyle çirkin. Dikkatini de çekti ama adam gerizekalı. Ne yapacağız işte ona? İşte sorun burada başlıyor.

Peki, hala devam ediyoruz. Ne diyor Pinocan? Diyor ki yakışıklı olması önemli değil ki diyor. Güzel gülsün yeter diyor. Öyle mi diyorsun yani? Güzel gülsün diyorsun, yeter diyorsun mu? Ay hiç çekemem asık suratlı birini. Mizahı güçlü olsun lütfen demiş. Mizahı güçlü biri. Evet. Mizahı güçlü biri arıyoruz efendim. Aramıyoruz. Arama arama, terapideyiz değil mi? Bakalım. Erkekler şunu bilmeli ki kızlar yakışıklı tatlıya bakmıyor demiş. Neye bakıyor peki?

Şimdi bu gülen dünya yakışıklısı olsa da boş diyor. Dünyanın en yakışıklı olsa, yakışıklısı olsa da, en karizmatik adamı olsa da benim için boş demiş bu gülen demiş. Boş, boş, boş. Yaşamak var ya. Sonra demiş, sonra ne oldu? Söndü, sonra rüya gibi bir ömür sürmüşler. Anlamadı ki dediklerimi, susayım ben diyor. Anladım ben. Kimseyi hafif sanma, kalırsın. Ses yok demiş, çözeceğiz.

Pekala, 21.42 radyonuzda saatler 22'ye kadar buradayız. 22 çok da fazla bir şey kalmamış hadi yani. O zaman şöyle bir çalkalı hadi adamımla devam edelim. Sonrasında yine burada olmaya devam edeceğiz. Birazdan geliyorum, bir yerlere kaybolmayın. Burası Radyo Kulüp Maxi Ben, 22'ye kadar bölgenin en çok dinlenen radyo istasyonunda en farklı radyo programında olmaya devam ediyorsunuz sevgili dinleyenlerimiz.

İşte bunu uyduralım. Düzeldi ha. Şimdi Ferdi Anıl Yarkın'dan bir şarkıya yer vereceğim. Dikkat et bana aşık olursun radyonuz olacak. Dikkat et bana teslim olursun diyecek. Ferdi Anıl Yarkın'ın sonrasında ise yavaş yavaş programımızın sonuna doğru geliyoruz. Artık bir iki şarkı çalar, ondan sonra defolup gideriz buradan.

0: Çok severdim bu şarkıyı zamanında, hala seviyorum. Güzel bir şarkı. Ben kendime armağan ediyorum bu şarkıyı.
1: Yersin gibisini görmedim. İnan ki vallahi kim dedim. Gönlün

0: canım, tatlım, balım, boncuğum.
1: Onu anlatmak için enteresan şeyler düşünüyorum. Düşünüyorum ama bir türlü bulamıyorum.
2: Bence bu çocuk radyoda yaşıyor.

0: Maxi Show.
1: Devam ediyoruz yolculuğumuza. Son 10 dakikamız. Ses var mı yok mu ya? Yok mu, var mı?
2: Seni istedim, seni düşledim geceler boyu.
1: Şöyle ben bir kez daha kontrol edeyim, giriyorum.

Ses var diyor sevgili Pino da. Yandan kısmış olmayasın telefonun. He? Heyecandan. Lili, senin telefonun sesi kısık olabilir. Var ikisini de bende diyor. İki yerden dinliyor. Evet. Hadi göz bebeğim, ben hepinize armağan edeyim, olur mu? Ondan sonra veda şarkımızla karşınızda olacağız. Muhteşem bir veda şarkısıyla geliyorum. İnat etme.

seviyorum işte, tek şahidim Allah. Soner Arıca, ayrı severiz Soner Arıca'yı da. Efendim yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Ses var, yok, var, yok, yok, var, yok, var, yok, var, var, yok, var. Herhalde var şu anda. Evet, bu muhteşem veda şarkımı ben kimlerde, nerelerde, ne şekilde dinliyor ise onlara armağan ediyorum. Ses ve görüntü var yahu demek istedim diyor. Anladım minnoş. Niye kızıyorsun ki? Tabi buldum bacakladı çocuğu, bağır yani. Ha? Ben çıkıp girdim diyor. Güzel. Güzel, o da güzel yani, çıkıp girince düzelir herhalde. Bazen işte elektronik cihazları kapatıp açılınca da düzeliyor. Yani düzeleceğine inanıyoruz en azından. En azından böyle ben de inanıyorum bazen. Bir kapatıp açıyoruz düzeliyor yani. Az önce bir zırıltı vardı. Şu an zırıltı var mı bilmiyorum, bana gelmiyor şu anda. Yok, gelmiyor. Demek ki bazen kapatıp açılınca düzelebiliyor. Ah. Ben telefonu kapattım açtım diyor. Instagram'ı yani çıkıp girseydim videodan olurdu ama o da olur, o da olur. Telefonu kapatınca da olur, o da olur, o da olabilir. O da olabilir. Telefonu kapatınca da olur yani, olur. Daha güzel olur. Nerede kalmıştık fırlamacım diyor. Yavaş yavaş.

Gran Burdán. Yayın göremiyor. Üstten sayfaya girince, yenileyince geliyor. Geliyor. Arada bir şeyler oluyor benim hesaba ama ne oluyor bilmiyorum yani. Benim için özel bir şarkı. Şimdi diyeceksiniz, senin için hangi şarkı özel değil diyebilirsiniz. Birçok şarkı için aynı şeyi söyleyebilirim ama her şarkının ayrı bir yeri var bende. Şimdi çalacağım Rafet Erman şarkısında çok ayrı bir yeri var. Bazen sen susarsın ve bir şarkı çalar, senin anlatmak istediğin her şeyi bir şarkı anlatır ya. İşte bu şarkı da o tür şarkılardan bir tanesi. En azından benim için öyle. Ama siz de sevebilirsiniz ya da tam da beyni anlatıyor diyebileceğiniz şarkılardan bir tanesi olabilir bu şarkı. Olmayabilir de, sevmeyebilirsiniz ama seveceğinize inanıyorum ben yani. Ama dinleyin ya.

0: son şarkı neydi diyor. Geliyor son şarkı. Kaçırdın mı? Daha kaçırmadın, şarkı geliyor. Heh, bundan bir önceki şarkı neydi? Bundan bir önceki şarkı şeydi. Neydi lan? Heh, göz bebeğimsin de. Araya biz bir iki jingle mingle sıkıştırdık böyle. Şöyle şunu atayım bari, dur.
1: Hazır mısın? Hey, Maxi Show desen durur bakar mısın?

Devam ediyor demeyi çok isterdik ama yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Son şarkımızda ben gidemem herhalde bu şarkılarla. Dikkat et bana aşık olursun vardı diyor. Evet, dikkat et bana, onu ben kendime armağan ettim ama yani bana gelsin bu şarkı dedim. Şimdiki şarkıyı da hepinize armağan ediyorum. Oynarım vallahi. Hadi gidiyoruz. Defolup gidiyorum buradan. Birazdan karanlığa karışıp defolup gideceğim buradan. Ama üzülmeyin. Üzülmeyin. Üzülmezsiniz zaten ama yani belki üzülenler de vardır, bilmem. Yarın akşam saatler tam 20'yi göstermiş olduğunda yine tam da burada. Radyo Kulüp'te Maxi Show'da olacağım. Biliyorum hepiniz son şarkıyı bekliyorsunuz. Yo, beklemiyorum diyenler de vardır. Hissederim. Hissederim ben. Hadi bakalım. Benim için önemli olan bir şarkı bu. Ben hepinize armağan ediyorum. İyi dinleyin şarkıyı. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Yüzünüzden gülücük, cebinizden paranız, yüreğinizden de sevginiz asla eksik olmasın. Her programı sonlandırırken söylemiş olduğumuz gibi her şey bitti dediğiniz anda bir gül köksalar damarlarınızda ve her şey biter, bir şey asla bitmez. O zaman ışık ve sevgiyle baş baş Batman. Hadi gidiyoruz. Baş baş.

0: Hey dostum. Çılgın olabilecek neler yapabilirsin bu hayatta? Mesela ceket çiğnerken amuda kalkıp alkışlayarak ve gözlerini kırparak tempo tutabilir misin? Ya da Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu stadında Fenerli seyircilerin içine Galatasaray formasıyla oturabilir misin?
1: Hiç kimsenin baskı ve etkisi altında kalmaksızın eşliğe kabul ediyor musunuz?
2: Hayır efendim, hayır.
0: Nikah masasında tam evlenirken
2: bu kadını eşliğe kabul etmiyorum.
0: Hayır.
2: Bir hayır. Defa, hayır.
0: Gördüğün ilk kızla kaçabilir misin?
3: I believe whatever doesn't kill you simply makes you.
4: Sinema salonunda filmin sonunu bağırarak herkese söyleyebilir misin?
5: Why are you so serious?

0: Ben daha çılgın bir şey yapıyorum. Maxi Show dinliyorum. Maxi Show reklamlardan sonra devam etmeyecek. Çünkü bitti.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

Aşkı bana extra large, bana extra large, bana extra large. Gidim ama benim boyum kaç, benim kilom kaç, daha benim yaş.

bu saatini 22-23 aralığını sundular, katları kalbimize her takdirin üzerinde. Allah kardeşlerimin işlerini güçlerini rast getirsin. Gece devam ediyor. Şimdi yani mesajlar üst üste gelince ben de karışıyorum, okumalı anlayamadım ki.

İyi yayınlar abicim. Ben Cesur Cihan Yılmaz. Sıradaki eserler can kardeşim Berşan Tuncel'e gelsin. Selamını aldım babam ve aleyküm selam. Kendine çok iyi bak. Güçleri yetse bile cesaretleri yetmez mesajı geldi. Cesur Cihan Yılmaz. Sıradaki eserler can kardeşim Berşan Tuncel'e gelsin. Selamını aldım babam ve aleyküm selam. Kendine çok iyi bak. Güçleri yetse bile cesaretleri yetmez mesajı geldi. Yine Cesur Cihan Yılmaz'a kız arkadaşının da çok çok selamları varmış kardeşimizin. Seni çok seviyorum Cihan, Cesur Cihan Yılmaz diyor kız arkadaşı. Bolca selamlarını gönderiyor Cesur Cihan Yılmaz'ın kız arkadaşı. Seni çok seviyorum Cesur Cihan Yılmaz, dünya bir yana sen bir yana diyor. Yola devam ediyoruz ama nasıl? Şimdi arkadaşlar, Türkiye'nin ve dünyanın neresinde olursanız olun fark etmeksizin mdmesaj.com'a hemen girin, üye olun, radyolar bölümünden beni bulun. İster bilgisayardan ister cep telefonundan fark etmeksizin. mdmesaj.com'a gir, üye ol, radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin. Zor değil değil mi? Sevgili Mustafa Masatlı'nın evladı Kürşat Masatlı'ya ve dostu Süleyman Akbulut'a çok selamları var. Yine Serkan Taşezen'den Kürşat Masatlı ve Okan Bülbül'e sıradaki eserler armağan olsun. Mesajları birbiri ardına geliyor. Yine Mustafa Masatlı'nın dostu Engin Kaçar'a çok selam var. Mustafa Masatlı'dan Engin Kaçar ve özellikle Süleyman Akbulut'a bol selam geliyor. Selam olsun.

Serkan Taşezen'den Kürşat Masatlı ve Okan Bülbül'e sırada keserler armağan olsun. Baba Mustafa Masatlı evladı Kürşat Masatlı'yı çok özlemiş. Gözlerinden öpüyor hasretle. Arkadaşlar bir not alın Allah rızası için. Özellikle Elbistan'daki kardeşler. Biliyorsunuz Elbistan küllerinden yeniden doğuyor. Yeniden inşa ediliyor. Memleket aşığı Halis Ançer Elbistan'ı bırakıp gelmedi. Yani Elbistan bir yana, dünya bir yana diyen bir Halis Ançer var ve yatırımı oraya yaptı. Biliyorsunuz Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde olan eski adı Ciğerci Şükrü Usta 6 Şubat depreminde Elbistan'da hayatını kaybetti. Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Kardeş abi Halis Ançer kardeşleri yaşatmak adına buranın adını Ciğerci Kardeşler koydu. Eski adı Ciğerci Şükrü Usta olan mekanın adını Ciğerci Kardeşler yaptı. Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'ne yine aynı adreste Şükrü Usta'nın olduğu yerde. Şimdi sabah 11.30 akşam 10 aralığında ciğer başta olmak üzere kebabın envai türü nerede? Ciğerci Kardeşler'de. İster alo de ayağına kadar gelsin Elbistan ve civarına, ister gelerek eşinle dostunla damak çatlatan bu lezzetleri, ızgaranın envai türünü ciğer başta olmak üzere tat, tattır. Detaylar Ciğerci Kardeşler Elbistan 46 sayfasında Instagram. Diğer taraftan arkadaşlar Ciğerci Kardeşler bir çekiliş yapıyor. 10 şanslı çiftimize ciğer başta olmak üzere herhangi bir kebabı da tabii ki tercih edebilirsiniz ama ciğer benim bildiğim kadarıyla şanslı çiftlerimize, 10 şanslı çifte yemek ikramı, ciğer ikramında bulunuyorlar. Bunun için yapmanız gereken çok basit. Ciğerci Kardeşler Elbistan 46 sayfasını takip et. Son gönderinin altına iki kişiyi etiketleyerek bir merhaba yorumu yap ve o son gönderiyi hikayende paylaş. Bu kadar. O 10 şanslı çiftten biri de siz olabilirsiniz. Çok kolay. Ciğerci Kardeşler Elbistan 46 Instagram sayfasını takip et. Son gönderinin altına iki kişiyi etiketleyerek yorum yap ve onu hikayende, story'de paylaş. Ciğerci Kardeşler Elbistan 46. Takip etmeyi unutma ama ha, yorum yaptın falan filan, beğendin, etiketleyerek yorumu yaptın, hikayende paylaşın ama takip etmedin olmaz. 10 şanslı çiftten biri de siz olabilirsiniz. Elbistanlılar, memleketinizin ciğercisine ciğerlerim sahip çıkın ya. Sayfayı birazcık yükseltelim. Hadi bir destek verin. Ciğerci Kardeşler Elbistan 46. İyi yayınlar dostlar. Ben Berşan Tunçel. Berşan çok teşekkür ederim iyi yayınlar dileğin için can kardeş. Buradan can dostum olan İbrahim Şahin, Doğukan Kılıçkıran, namı diğer hayat cesurları sever Batuhan Işık, Batuhan Koç, Sıtkı Işık, Celalettin Özmen, Olcay Bozdoğan, Baran Aslan, Osman Yılmaz, Kadir İlhan, Buğra Kaleli, Cesur Cihan Yılmaz, Osman Arslan, Batıkan Kılıçkıran, Cebrail Aslan'a ismini okuttum, tüm dostlarıma selam olsun. Doğru duvar yıkılmaz, gerçek dostluklar ömür boyu unutulmaz dedi Berşan Tuncel. Başta can dostu İbrahim Şahin'e selamlarını gönderdi Berşan Tuncel. İbrahim Şahin selam olsun can kardeş. Eylem Çakır, ev her zaman dört duvarı bir çatısı olan bir yer değildir. Bazı evlerin iki güzel gözü ve muazzam bir gülüşü vardır. Bizim evin muazzam yanı senin güzel gözlerin ve o güzel gülüşün, iki gözüm, kavuşmamız çok yakın. Sabırla bekle. MÇ'ye geldi bu mesaj. Tülay Koç, aslan dayım Zeki Altındal'a sevgilerimle. Parayı cebinde taşımanın ağırlığını bilseniz de şerefi yüreğinizde, şerefi yüreğinizde taşımayı bilemezsiniz. Zeki Altındal kalitesi ayrıdır. Aslan dayım Zeki Altındal'a sevgilerimle. Parayı cebinde taşımanın ağırlığını bilseniz de şerefi yüreğinizde taşımayı bilemezsiniz. Zeki Altındal kalitesi ayrıdır dedi Tülay Koç. Medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı, türkü isteği. Çok kolay arkadaşlar. Medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden beni bul. Murat İnce yol mesaj. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı, türkü isteği var. Gönder gelsin. Kafan takıldı, soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmaları için bize ulaşmak istedin. Ne yapıyorsun?

712-7490 512-711-7490 WhatsApp hattımıza yazabilirsiniz. 512-711-7490. Ferdi Ünal'ın kardeşi Barış Ünal'a, evladı Nihatcan Ünal'a ve yeğenleri Yaşarcan ve Burakcan Ünal'a çok çok selamları var. Gözlerinden hasretle öpüyor. Mustafa Masat da evladı Kürşat Masat'ın yanaklarından öpüyor. Şahin Akbulut'a ve Engin Kaçar'a da Mustafa Masatlı bolca selamlarını gönderiyor. Eylem Çakır, bize yakışan hep ağırbaşlı olmaktı. Onların ne olduğu ortada zaten. Can abim Fatih Çakır, sıradaki bütün güzel parçalar sana gelsin. Elbet bir gün seni seviyorum dedi Eylem Çakır. Harun Bent, kardeşim Eyüp Bent, Doğukan Bağcı, Poyraz Öncül, Enes Bağröz selamlar olsun. Tüm saltanatların tek hükümdarı Yüce Allah'tır. Aman na saddak Harun Bent, eyvallah. Fatma'dan MÇ'ye, abi Mert'i çok sevdiğimi söyler misin? Duydu bile. Seni çok özledim, sabırla bekliyorum. Sen güçlü durursan ben beklerken bir saniye yorulmam. Benim dünyamdan çok farklı bu dünyadan ikimiz. O dünyada güzeliz. İyi ki demiş Fatma'dan MÇ'ye. Abi Mert'i çok sevdiğimi söyler misin? Fatma MÇ, yani Mert'e çok selamlarını söylüyor. Onu çok sevdiğini söylüyor. Hep MÇ dedin, sonra Mert dedin. Nasıl olacak? MÇ'yi açık ettin vallahi. Ben yapmadım, sen yaptın. Mert sana geliyormuş. Aha öğrendik vallahi. Dünya duydu. Eyvah eyvah. Ne örüyorsunuz kardeşlerim? Uyuyorsunuz mu? Bugün gene niye erken havlattınız ya? Ben anlamıyorum. Saat 23'ü gösteriyor Türkiye'nin saati. Günlerden artık cumartesiye adım atmak üzereyiz yaklaşık bir saat sonra. Cuma bitmek üzere. Yıl 2026 Temmuz'un 10'undayız. Yarın sabah cumartesi gününe uyanacak Türkiye. Telefonu olmayan, saati olmayan, yani tarihten ve zamandan münezzeh bir şekilde yaşamak durumunda kalan can kardeşleri. Türkiye'nin saati 23.09, yıl 2026, Temmuz'un 10'undayız. Sabah cumartesi sabahı olacak.

Radyolarını yeni açan kardeşlerim, medyamesaj.com sayfasına girin, üye olun. Radyolar bölümünden beni, Murat İnce yol mesajı bulun. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Medyamesaj.com'a girdim, bir aksaklık oldu, kredi yüklendi, yüklenmedi, o oldu, bu oldu. Orada bir iletişim numarası var. Önce Hakan Aytaç'a, o iletişim numarasından WhatsApp'tan Hakan Aytaç'a yazın. 10 dakika içinde dönmedi, arayın. Yine dönmedi. Bu sefer 552-711-7490'dan WhatsApp üzerinden Bakır Hanım'a bilgi geçin. TR Ajans 552-711-7490. Şimdi bana mesaj göndermek isteyen kardeşler, medyamesaj.com'a girdiniz, üye oldunuz. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı buldunuz. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönderin gelsin. Dostlarım, biliyor musunuz, insan bu dünyada en çok neye muhtaçtır? Bir lokma ekmeğe mi? Bir yudum suya mı? Bir çatıya mı? Elbette bunların hepsi kıymetlidir ama insanın asıl açlığı anlaşılmaya, hatırlanmaya ve gönülden gönüle kurulacak bir köprüye duyduğu özlemdir. Çünkü öyle zamanlar olur ki bir insanın omzuna dokunacak sıcak bir el, aylarca süren yalnızlıktan daha güçlü gelir. Öyle zamanlar olur ki bir seni merak ettim cümlesi ya, yıllardır susan bir kalbi yeniden konuşturur. Dostlarım, felsefenin büyük isimleri insanı sosyal bir varlık diye tanımlar. İnsan sosyal bir varlıktır. Aa, sosyal olmayın. Ama bence insan gönül bağıyla yaşayan bir varlıktır. Çünkü aynı evde yaşayıp birbirine yabancı olan

olan insanlar da var. Birbirini hiç görmediği halde birbirinin duasında yaşayan insanlar da. Yani ben sizin dualarınızda yaşıyorum değil mi? Demek ki yakınlık mesafeyle ölçülmüyor. Yakınlık kalbin birbirine ne kadar açık olduğuyla ölçülüyor. Bakın bir köprü iki yakayı birbirine ulaştırır. Öyle değil mi? Ama gönül köprüsü iki hayatı birbirine bağlamaz mı siz?

taştırır ama gönül köprüsü iki hayatı birbirine bağlar. Ya bunu yazın bir kenara ya. Diyen olmuş mudur böyle bir laf? Bakır Hanım, söyleyen olmuş mudur böyle bir laf acaba? Bir köprü iki yakayı birbirine ulaştırır ama gönül köprüsü iki hayatı birbirine bağlar en azından. Peki Murat İnce kaç tane gönül köprüsü kuruyor? Kaç tane hayatı birbirine bağlıyor? Hiç düşündünüz mü bunu? Oradan sevgi geçer, vefa geçer, affetmek geçer, sabır geçer arkadaşlar ve en önemlisi umut geçer yahu. Belki şu an bizi dinleyen bir kardeşim yıllardır aramadığı bir dostunu düşünüyor. Belki bir evlat annesinin sesini özledi. Belki bir baba evladının çocukluğunu hatırladı. Murat Karakaya mesela ya da Yaşar Turan. Belki de dört duvardaki bir kardeşim dışarıdaki sevdiklerinin gözlerine kavuşacağı günü hayal ediyor. İşte dostlarım, bütün bu hayaller ve daha fazlası kalpten kalbe kurulmuş görünmeyen köprülerin üzerinde yürür, biliyor musunuz? O köprüler yıkılmasın diye bazen ilk adımı biz atmalıyız arkadaşlar. Çünkü gurur köprü kurmaz, duvar örer. Merhametse en derin uçurumların bile üzerine yol olur. Hayatın sonunda dönüp baktığımızda kimse kaç evimiz vardı diye hatırlanmayacak. Kaç arabamız vardı diye konuşulmayacak. Ama birileri ben düştüğümde elimden tutmuştu. Ben ağladığımda sessizce yanımda durmuştu. Ben umudumu kaybettiğimde bana yeniden inanmayı öğretmişti diyecek. İşte o zaman anlayacağız İnsan olmanın gerçek anlamını. Ve size gecenin en sessiz sırrını söylemek istiyorum dostlarım. Bir gönle girebilmek bin kapıyı açabilmekten daha büyük bir nimettir. Neymiş? Bir gönle girebilmek bin kapıyı açabilmekten daha büyük bir nimetmiş. Bilirsek tabii ki. Çünkü kapılar bir gün kapanır, yollar bir gün biter, ömür bir gün tükenir. Ama sevgiyle kurulmuş gönül köprüleri insanın ardından bile yıkılmaz. Bir dua olur, bir hatıra olur, bir tebessüm olur ve yıllar geçse de bir kalbin içinde yaşamaya devam eder. Onun için dostlarım, bugün bir gönül yapın. Bir kırgınlığı onarın, bir özrü geciktirmeyin ne olur ya. Bir dostu arayın, bir annenin elini öpün, bir babanın duasını alın, bir çocuğun başını okşayın. Çünkü bu dünyada insanın ardında bırakabileceği en güzel eser taştan yapılmış köprüler değil, gönülden gönüle kurduğu köprülerdir diye düşünüyorum. Ümit ediyorum gönülden gönüle köprüler kuruyoruz. He? Halime Düzgün çok uzun bir mesaj göndermiş yine. Merhaba abim. Merhaba değerli kardeşim Halime Düzgün. Erdi Düzgün için yazıyorum demiş kardeşimiz. Erdi Düzgün, bu satırlar sana geliyor kardeş. Yine bizi perişan edecek bir yudum su alayım.

Erdi Düzgün için Halime Düzgün'den gelen satırlar aynen şöyle arkadaşlar. Belki şu an bu satırları dinlerken göz göze değiliz ama bil ki kalbim her gün senin yanında atıyor. İnsan bazen en büyük özlemini kelimelere sığdıramıyor. Ben de seni ne kadar özlediğimi anlatacak. Doğru.

cümleyi hala bulamadım. Sen benim sadece abim değilsin, çocukluğum, sığınağım, en zor günlerimde arkamı yasladığım dağım oldun. Hayat bizi nerelere savurursa savursun, ben senin kardeşin olmaktan bir gün bile vazgeçmeyeceğim. Kim ne söylerse söylesin, hangi gün gelirse gelsin, benim yerim hep senin yanın olacak. Sakın başını eğme abim. Çünkü seni bekleyen çocukların var, yeğenin var, eşin var, ailen var. Ve her gece ellerini açıp senin sağ salim eve döneceğin günü dileyen bir kardeşin var. O kapıdan yeniden girdiğin gün, inan bana sadece sen değil, hepimiz yeniden nefes alacağız. Rabbim sana sabır, güç ve umut versin. Yüreğindeki ışığı hiç söndürmesin. Bil ki bu hasret bir gün bitecek. O gün geldiğinde sana öyle bir sarılacağım ki, araya giren bütün günler, bütün gözyaşları o tek sarılışta eriyip gidecek. Seni tarif edemeyeceğim kadar çok seviyorum abim. Dualarımın en güzel yerindesin. Allah seni korusun, yolunu aydınlatsın ve seni en kısa zamanda sağ salim bize, çocuklarına ve seni hasretle bekleyen herkese kavuştursun dedi Halime Düzgün kardeşim. Ağabeyi Erdi Düzgün'e bu muhteşem seçkin sözcüklerden oluşan seçkin tümceleri kurduğu cidden bir deneme, bir kompozisyon gibi bir mektubu gönderdi. Onu paylaştık. Çok teşekkür ediyorum. Böyle müstesna mesajlar geldiği zaman böyle acayip mutlu oluyorum ya. Çocuklar gibi.

Çocukluk arkadaşım benim, adam kardeşim Recep Dinsoy, bir taraftan dayı bir taraftan o da bir amca. O da 56-57 yıllık bir adam. Çok özel bir kardeştir. Candır, ciğerdir. Evladı Mesut Dinsoy için zaman zaman bana müracaat eder. E tabii ki yılları birlikte devirdiğim kardeşim Recep Dinsoy. Söylediği her şey bende çok farklı tezahür eder. Çünkü kardeşimdir benim Recep Dinsoy. Yani abi kardeşliğimizde ya da dostluğumuzda bizim birbirimizden isteklerimiz birbirimize emir gibi geçer. Vallahi. Çünkü kardeşlik bunu gerektirir. Kim zordaysa kolayda olan zoru kolaylamaya çalışır. Biz de karınca kararınca Recep Dinsoy kardeşimin zoruna ışık olmaya, zorunu kolaylaştırmaya, evladı Mesut Dinsoy'la olan hasretini gidermeye çalışan bu köprüyü kurmaya devam ediyoruz. Böyle bir fırsat denk gelmiş. Elimizde bu var. E ne yapacaksın? Kardeşindir senin. Elinden geleni yapman lazım. Biz Murat Ünce de bunu yapıyor. Ara ara Mesut Dinsoy'un benden istekleri oluyor. Evladı Mesut Dinsoy adına, ki Mesut da benim yeğenim. Maviş gözlüm. Çok delikanlı bir çocuktur. Efendidir. İyi huyludur. Özel bir delikanlıdır. Selam olsun. Recep Dinsoy'dan bir mesaj geldi yine. Mesut ve arkadaşları senden özür diliyorlar. Dün saat 9-9.30 civarında Gogo Gile mesaj göndermişler. O da buna istinaden Mesut'a söylüyor.

...ürettirmişler diyor bu mesajı. Yani Gogo'dan gelen mesaj Mesut'a, Mesut da babasına, babası da bana atmış. Durum bundan ibaret. Recep kardeşim de bununla ilgili. Hatta bir geride dün akşamki yayında bilmediğimiz yakışmayacak bir meseleyle birbirlerine yayın üzerinden gönderme yapılmış falan. Sen de dahil etmişler, kusura bakmasınlar, herkesin gözlerinden öperim mesajını göndermişti. Allah kurtarsın diye de söylemişti. Bu da bir duruştur arkadaşlar. Bu da güzel bir harekettir. Buradan kardeşlerime bir kez daha selam olsun. İlgili kardeşlerim mevzuyu biliyorlar herkes. Akşam da söyledim. Bir daha indirip kaldırmaya gerek yok. Bir amca, bir ağabey olarak da rica ediyorum. Hepimiz kardeşiz türküsünü de sizler için çaldım. Bu iş burada benim için noktadır. Bunun üzerine de daha konuşursak da tadı kalmaz. Gerek yok. Kötü söz sahibini bağlar arkadaşlar. Biz böyle öğrendik, böyle bildik. Biz bir şeyi söyleyeceksek yüzle söyledik. Gün gelir yüzle de söylersiniz. Bu kadar. Eğer varsa bir aksaklık yüzle konuşmak lazım. Burada bir gönül köprüsü kurmaya çalışan Murat abiniz var. Ekmeğimizin peşindeyiz. Mücadele ortada. Hepinizin yaptığı gibi Murat abiniz de evine iki ekmek parasını alnın teriyle götürme gayretinde olan, saçı başı ağarmış, 57 yılı devirmiş, artık yaşlanmış. Eski bir kurduz biz de. Herkes babasının oğlu. Herkes kendini iyi bilir. Biz de biliyoruz. Bizim yaptığımız şey burada kardeşliği muntazam tutmaya çalışmak. Gönül birlikteliği, sevgi dengesinde herkesi kardeşçe yaşamaya davet etmek. Yıllardır da, 40 yıldır da bunu yapıyorum. Allah da yukarıda şahit. Kulları da sizler de duyuyorsunuz. Anlattıklarım ortada. Ne var ki kardeşçe yaşasak yani? Ne var yani? Neyi paylaşamıyoruz? Neyi paylaşamıyoruz? Vallahi bir değnek olacak gençleri alacağın önüne. Eskiden öyleydi, büyükler kızınca, sinirlenince, biz gençler ya, dayım mesela bir sinirlense hepimiz böyle el pençe durarız. Kafamızı kırsa ses etmeyiz. Şimdi yani öte git diyemiyorsunuz. Dolayısıyla bir amca, bir abi olarak eğer bir saygınlığımız, sevgimiz varsa buna hürmeten en azından kardeşler, bu vesileyi de böylece kapatmış olalım. Gözlerinizden öpüyorum. İyi akşamlar dostlar. Ben Berşan Tunçel. Buradan can dostum olan İbrahim Şahin, Doğukan Kılıçkıran, namı diğer hayat cesurları sever, Batuhan Işık, Batuhan Koç, Sıtkı Işık, Celalettin Özmen, Olcay Bozdoğan, Baran Aslan, Osman Yılmaz, Kadir İlhan, Buğra Kaleli, Cesur Cihan Yılmaz, Osman Arslan, Batıkan Kılıçkıran, Cebrail Arslan'a, ismini okuttum tüm dostlarıma selam olsun. Bizim yanımızda, düzeltiyorum, bizim yarınımızla ilgili plan yapanlar bizim dünümüze baksınlar mesajı geldi yine Berşan Tunçel kardeşimizden. Berşan Tunçel kardeşimin dostlarına atfen, başta İbrahim Şahin olmak üzere, böyle bir mesaj vardı. Selam olsun Berşan Tunçel ve dostlarına.

Erzincan'dan Umut Bozkurt'un bir isteği var. Öncesi hatırlatalım, bize mesaj göndermek isteyen kardeşlerimiz medyamesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulun. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Azer bülbül ciğerparem hangisiydi? Ciğerparem. Gelsin bakalım ciğerparem birazdan. Bir daha hatırlatalım, bize mesaj göndermek isteyen kardeşler medyamesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulun. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönderin gelsin. Ciğerci kardeşler, Elbistan 46 Instagram sayfasını takip et. 10 şanslı çifte ciğerci kardeşlerden ziyafet var. Yapmanız gereken ciğerci kardeşler Elbistan 46 Instagram sayfasını takip etmek, son gönderiyi beğenmek, altına iki kişi etiketleyerek yorum yapmak ve o son gönderiyi hikayende paylaşmak. O 10 şanslı çiftten biri olmak istiyorsan hemen şimdi ciğerci kardeşler Elbistan 46 Instagram sayfasına gir, takip et, son gönderiyi beğen ve yorum.

Yorum yap, iki kişiyi etiketleyerek ve o son gönderiyi hikayende paylaş. 10 şanslı çifte ciğerci kardeşlerden yemek ziyafeti var. Efendim bilginiz olsun, Halis Hançer ve ekibi ciğerci kardeşler olarak Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde hizmet vermeye devam ediyor. Detaylar ciğerci kardeşler Elbistan 46 sayfasında.

Berşan Tunçel'in biricik eşi kardeşimiz Berşan Tunçel'i çok sevdiğini, hasretle ve özlemle beklediğini söylüyor. Berşan Tunçel'i çok seviyorum, lütfen abi iletir misin dedi değerli kardeşim. Berşan Tunçel'e bol bol selam olsun eşi kardeşimden. Berşan Tunçel seni çok seviyorum dedi eşi hanımefendi kardeşim. Ben Erzincan'dan Umut Bozkurt. Dilan Özgül'e Azer Bülbül'den Ciğer Parem parçasını istiyorum. Kolay gelsin, iyi akşamlar. Siz isteyin yeter ki ya. Ciğerlerim benim. Erzincan'dan Umut Bozkurt. Dilan Özgül'e Azer Bülbül'den Ciğer Parem parçasını istiyorum. Kolay gelsin, iyi akşamlar. Erzincan'dan Umut Bozkurt. Dilan diye Murat abinizin, Murat kardeşinizin bir şiiri var. Benim yani. Lütfen onu da dinlerseniz çok mutlu olurum. Erzincan'da olan Umut Bozkurt, Dilan Özgül'e. Erzincan'dan Umut Bozkurt, Dilan Özgül'e Azer Bülbül'den işte bu parçayı, Ciğer Parem adlı eseri gönderdi. Kolay gelsin, iyi akşamlar dedi. Hatırlatıyorum, Umut Bozkurt, Murat İnce yaz YouTube'a ve Dilan yaz. Bir dinleyin abim. Bu

Efendim mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Bir çay arası verdim, kaçtım. Emre Tosun, Emre Tosun'dan kardeşleri o gün Bozkurt ve Adnan Demirbüken'e selam olsun. Zulme dayalı tüm saltanatlar yıkılacaktır. Sen babanın oğluysan ben de Allah'ın kuluyum. Sergen Arpacı, ben Sergen Arpacı. Kader birliği yaptım abilerim, kardeşlerim Arda Daş'tan, Doğan Avşar, Hamdi Beşpınar, Vural Arpa, Derviş Silvan, Uğur Kayaer, Emrah Akdemir, İsmail Güler, Fatih Temel, Eren Kızılkaya, Şükrü Güney, Hüseyin Günün, Ozan Demir, Burak Kaya, Adem Kaya, Tahir Ergül, özgür günlerde görüşmek dileğiyle dedi Sergen Arpacı. Minkara, Emrah Minkara'ya ve Tolga Minkara'ya, Necmettin Minkara'dan selamlar olsun. Elbet bir gün bugünlerde geçecek. Sabır bugünün yükünü yarının umuduna dönüştürür mesajı geldi Minkara'dan. Sadullah Tuyan kardeşim, iyi yayınlar Murat abi. Biz Sado Tuyan ve Bayram Can kolu kısa. Aslan amcalarım Yunus Tepeli, İsmail Tepeli, abilerim Mahmut Polat, Alparslan Polat, Mahir Tanşi, Mahmut Erdem, Gazi Yıldırım, Onurhan Taşdelen, Yunus Emre Kocakaya, Emirhan Gündüz, Musa Özdemir, Enes Solak Değnekçi, Mahmut Şahin, Yüksel Şahin, Efe Karabacak. Not, dosta güven veren, şerefiyle yaşar dedi Sadullah Tuyan. İyi yayınlar dileği için kardeşime teşekkür ediyorum. Yine Sadullah Tuyan'dan, ben Mahmut Polat, sıradaki eserler kardeşlerim Sadullah Tuyan, Alparslan Polat, Gazi Yıldırım, Caner Osmaz, Hüseyin Kaya, Mahir Tanşi, Kaan Öztürk, Yunus Emre Kocakaya, Sedat Kınay, Onurhan Taşdelen, Muhammed Sağlık, yine Muhammed Sağlığa gelsin. Not, yerin dibindeyim, saatin 11'indeyim. Beni soran olursa sevdiğim insanların kalbindeyim. Sevdiğim insanlara selam olsun. 3 ay sonra yeryüzündeyim. İnşallah dedi Mahmut Polat kardeşimiz.

İyi yayınlar dileği için de Mahmut Polat kardeşime çok teşekkür ediyorum. Gülşah Düzgün kardeşimin mesajı var. Öncesi bir kere daha hatırlatalım radyolarını yeni açanlara. Gece 12'de bitmiyor yayın, 1'de bitiyor. Her gün saat 19'dan gece 0 bile değin yayındayım. Mesajlarınızı hemen şimdi gönderebilirsiniz. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Mediamesaj.com'a girdik, üye olduk. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulduk. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Varsa bir sorun, görüşün, önerin. Reklam ve sponsorluk anlaşmaları içinde TR Ajans Bakır Hanım'a 552-711-7490 WhatsApp hattından yazarak ulaşın. Lütfen aramayın arkadaşlar. 552-711-7490 WhatsApp hattına yazabilirsiniz. 552-711-7490. Sinan Kartal, Sebebine Yandığım eseri istendi. Gülşah Düzgün kardeşim istedi. Eşim Erdi Düzgün için Sinan Kartal, Sebebine Yandığım parçasını istiyorum. Özlemim de hasretim de sadece sana. Gel artık kurban oldum, gel ömrüm diyor. Gülşah Düzgün eşi Erdin Düzgün için Sinan Kartal'dan Sebebine Yandığım parçasını istiyorum dedi. Ve eklemiş, özlemim de hasretim de sadece sana. Gel artık kurban olduğum, gel ömrüm diyor Gülşah Düzgün. Eşi Erdi Düzgün'e armağan etti bu güzel çalışmayı. Hasretim.

0: Şimdi Soner Sesa kardeş, çok uzun şarkı bölümünden bir mesaj göndermişsin. Yalnız şarkıyı yazmamışsın, bakıyorum. Anıl Tarkan'dan kader birliği yaptığı can ciğer birliği dostlarına, Oğuzhan Patır'a, Çağatay Tunçer'e, Burak Çeki'ye, Batuhan Küpeli'ye, Yunus Emre Çakır'a, Çet Hoca'na selam olsun. İçeride gün sayılır, dışarıda adam seçilir. Dost dediğin dar günde belli olur. Kalabalıkta herkes kardeş olur. Başınız dik, yüreğiniz sağlam olsun. Mahpusluk geçer, dostluk baki kalır. Soner Sesa'dan hepinize selam olsun. Allah kurtarsın, tez zamanda özgürlüğünüze kavuşasınız. Soner Sesa, can kardeş, varsa bir isteğin şarkı da sana zahmet yaz. Ben şimdi bir tane şarkı size göndereceğim. Ali Kınık'tan Yalnız Değilsin. Hatta şeyle birlikte, Yener Çevik'le söylediği eseri göndereceğim. Soner Sesa, isteği yazmayı unutmuşsun değerli kardeş. Sana zahmet, şarkıyı yazıp atarsan bize 552-711-7490 WhatsApp hattımıza. Soner Sesa, şarkı yazmayı unutmuşsun. 552-711-7490 WhatsApp hattımıza gönder abim. Hemen yayına alalım. Mesajını da bir kere daha okuyacağım. Gökhan Ülgü, aslan kardeşim Okan Ülkü'ye selam olsun. Levent Öten'den Beni Böyle Kabul Et şarkısını armağan ediyorum. Elbet bir gün kardeşim, nefes aldığım sürece arkamdayım, Allah'ın aslanı. Gökhan Ülgü, tekrardan girip şarkı bölümünden sadece bu istediğin şarkıyı yazıp atarsan benim panelime şarkın düşer, ben de çalabilirim. Mesaj bölümünden isteğini yaptığın için değerli kardeşim, maalesef bunu çalamıyoruz, panelime düşmediği için. Gökhan Ülgü, medyamesaj.com'a girdin, üye oldun, radyolar bölümünden beni buldun, Murat İnce yol mesaj. İlk sırada mesaj, oradan göndermişsin. Ha, tekrar ikinci sıradan şarkı isteği bölümünden isteğini yaparsan mesajını bir kere daha okur ve şarkını da gönderirim, bilgin olsun. Yayın takip eden kardeşler, gece 1'e değin yayınlarımız devam ediyor her gün saat akşam 7'den gece 1'e değin. Medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden beni bul, Murat İnce yol mesaj. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Soner Sesa, bir kere daha hatırlatıyorum değerli kardeş. Mesajını bir kere daha okuyacağım birazdan. Ama şarkıyı yazmamışsın. Şarkıyı da bize atarsan mesajla birlikte şarkıyı da gönderirim. Benden Yalnız Değilsin size gelsin. Soner Sesa'nın arkadaşlarına, kader birliği yaptığı kardeşlerine armağan olarak geliyor. Ali Kınık, Yener Çevik, Yalnız Değilsin. Soner Sesa, 552-711-7490 552-711-7490 WhatsApp hattımıza lütfen yazar mısın kardeş? Hangi şarkıyı istedin? Bu şarkıyı benden Soner Sesa'nın arkadaşlarına armağan olarak gönderiyorum ben şimdilik.
1: Yüzün gülsün be, yaralarım ağır, varsın olsun be, halimizi bir tek Allah bilsin be, ben varım.

0: Süleyman Şahin.
1: Dostum yalnız değilsin tabii.
0: Radyonun başında ol Süleyman Şahin. Arkadaşlar da haber verirse Süleyman Şahin'e sevinirim. Güzel bir şarkı gelecek birazdan.
1: Hemen şimdi. Gençliğim şurada belirecek.
0: Soner Sesa 552-711-7490 WhatsApp hattına istediğin şarkı yazarsan abim birazdan ona da yer verelim. Şarkı yazmayı unutmuşsun. 552-711-7490.

İki Gözünden, Süleyman Şahin'e, Gürkan Çapkan, Sen Gidersen Ben Ölürüm parçası armağan olsun. Gece uzun, hasret ağır ama gönlümün en güzel yerinde yine sen varsın. Rabbim seni korusun, sabrını artırsın, kavuşacağımız günleri de yakın eylesin. İyi geceler, iki gözüm dedi, iki gözü Süleyman Şahin'e böyle seslendi. İki gözünden Süleyman Şahin'e, Gürkan Çapkan, Sen Gidersen Ben Ölürüm parçası armağan olsun. Gece uzun, hasret ağır. Ah. Ama gönlümün en güzel yerinde yine sen varsın Süleyman Şahin. Rabbim seni korusun, sabrını artırsın, kavuşacağımız günleri de yakın eylesin. İyi geceler, iki gözüm dedi. İki gözü Süleyman Şahin'e, Gürkan Çapkan'dan Sibel Sözeri düeti, Sen Gidersen Ben Ölürüm adlı bu eseri de armağan etti. Süleyman Şahin, aç radyonun sesini can kardeşim.

sevdan bana olmuş bir su bir ekmek. Olur mu hiç söyle senden vazgeçmek? Sözüm olsun sana bir ömür sevmek. Sen gidersen ben ölürüm, gitme ne olur. Parça parça bölünürüm, etme ne olur. Sevdan bana bir nefestir, bitme ne olur. Sanadır sözlerim yarim, dinle ne olur. Sen gidersen ben ölürüm, sen gidersen ben ölürüm. Kolay değil sevdam, sevdanı çekmek. Sevdan bana olmuş bir su bir ekmek. Olur mu hiç öyle senden vazgeçmek? Sözüm olsun sana bir ömür sevmek. İki gözüm, sen gidersen ben ölürüm, gitme ne olur. Parça parça bölünürüm, etme ne olur. Sevdan bana bir nefestir, bitme ne olur. Sanadır sözlerim yarim, dinle ne olur, dinle ne olur.

0: Sanadır sözlerim yarim din.
1: Gözyaşları fora valla. Perişan oldum. Sen gidersen ben ölürüm.
2: Ben ölürüm. Gitmen olur.
1: Parça parça.

Hey, bir inisiyatif kullanıyorum arkadaşlar. Şarkının kalan sözlerini şuradan bir daha gönderiyorum. Sensiz gecelerin sabahı zordur. Varlığım bir ömrüme koca bir yoldur iki gözüm. İster gülüm de kokla, istersen soldur. Yüreğim senindir, sar ömrümü doldur. Sen gidersen ben ölürüm. Gitme ne olur, parça parça bölünürüm. Etme ne olur, sevdam sana bir nefestir. Bitme ne olur, sanadır sözlerim yarim, dinle ne olur. Sensiz gecelerin sabahı zordur. Varlığın bir ömrüme koca bir yoldur. İster gülüm de kokla, istersen soldur. Yüreğim senindir, sar ömrümü doldur. Sen gidersen ben ölürüm. Gitme ne olur. Parça parça bölünürüm. Parça parça bölünürüm. Parça parça bölünürüm. Etme ne olur, etme, etme, etme ne olur. Sevdan bana bir nefestir. Bitme ne olur. Sanadır sözlerim yarim. Dinle ne olur. İki gözüm dinle ne olur.

gönlün şen olması için ille zenginlik mi gerek iki gözüm? Sermaye dediğin nedir? Bir tebessüm, bir de yürek. Derdin bahanesi varsa gülmek için de sebep çok. İki günlük mevzu için.

0: kahırlanmaya gerek yok iki gözüm. Gülmek bizim de hakkımız. Gülmeyek de biz ölek mi? Iskalıyorsak hayatı tutuşlu biz miyiz? Felek mi iki gözüm? Yaradan bir kader yazmış. Her bir canlının bir rolü var. Düşünürsek bu kıssadan herkes bir hisse çıkar. Dünyayı versen de yetmez nefsine köle olana. Derdinden bir nefes yeter insan olmayı bilene. Gülmek bizim de hakkımız iki gözüm. Gülmeyek de biz ölek mi iki gözüm dedi. İki gözü sevgili Süleyman Şahin'e böyle seslendi. Biz de perişan etti vallahi billah. İyi de oldu mu bilmiyorum ki. Süleyman Şahin inşallah, ümit ediyorum beğendin. İbrahim Dizek Faili Firar'la geliyor. Devam ediyorum. Soner Sesa ulaştı bize değerli kardeşim. Soner unutmuştu şarkısını. İbrahim Dizek'ten Faili Firar istemiş. Soner Sesa'ya ve dostlarına selam olsun. Soner Sesa'nın mesajı şöyle. Anıl Tarkan'dan kader birliği yaptığı, can ciğer bildiği dostlarına Oğuzhan Patır'a, Çağatay Tuncer'e, Burak Çelik'e, Batuhan Küpeli'ye, Yunus Emre Çakır'a, Çeto Can'a selam olsun. İçeride gün sayılır, dışarıda adam seçilir. Dost dediğin dar günde belli olur. Kalabalıkta herkes kardeş olur. Başınız dik, yüreğiniz sağlam olsun. Mahpusluk geçer, dostluk baki kalır. Soner Sesa'dan hepinize selam olsun. Allah kurtarsın. Tez zamanda özgürlüğünüze kavuşasınız. Soner Sesa'nın isteği canlarına ciğerlerine, kader birliği yaptığı kardeşlerine İbrahim Bizdek Faili Firar armağan olsun. Soner Sesa hoş geldin kardeş.
1: Ey Faili Firar, duyuyor musun? Hükmü kesinleşti bu ayrılığın. Yakalama kararıyla aranmaktasın. Aşkın kanununa muhalefetten arananlar listesinde bulunmaktasın. Gönlümü yaralayan kimliksiz şahsiyet, ne vicdan kalmış sende ne haysiyet, onursuzluğunu kendine tebliğ et. Aslında sen bu hayattan yasaklanmalısın. Çok büyük bir hata yaptım seni sevmekle. Aşka inancım kalmadı sana güvenmekle. Kurtulurum sandın, kurtulurum sandın çekip gitmekle. Oysa bütün detaylarıyla hasret tutanaklarındasın.

Hey faili biraz, anlıyor musun? Kendini ne kadar suçsuz farz etsen de, kimse anlamaz seni, halini arz etsen de. Affedemem seni, özür dilesen de. Bitti, bitti artık bu sevda, sen de bunun farkındasın. Aksi sedalanırken beynimde ismin, bir katil profilidir gözlerinde cismin. Oysa mutluluk tablosuydu bendeki resmin. Şimdi aklımdan, beynimden, ruhumdan yok olmaktasın. Bu davada faili meçhul değilsin. Suçun

zaman aşımına tabi değilsin. Gel, gel teslim ol, kalbim huzur bulsun. Suç ve ceza denklemini tamamlamış değilsin. Ey faili.

Eşinden Çeto'ya bir mesaj var, hemen aktaralım. Hayırlı geceler, iyi yayınlar, seni seviyorum can eşim, seni özlemek de beklemek de güzel. Evimin direği, çocuklarımın babası, yüreğimizdesin, sen canımızsın dedi eşi Çeto'ya, böyle seslendi. Gökhan Ülgü, aslan kardeşim Okan Ülgü, Levent Öten. Beni böyle kabul et şarkısını istiyorum sizler için. Sen üzülme aslanım, nefes aldığım sürece arkandayım dedi Gökhan Ülgü. Aslan kardeşim Okan Ülgü, Levent Öten için beni böyle kabul et şarkısını istiyorum. Sen üzülme aslanım, nefes aldığım sürece arkandayım. Aycan Öner, beni böyle kabul et Gökhan Ülgü'den Okan Ülgü ve Levent Öten'e geliyor.

toparlıyoruz. Levent Öten'denmiş istedikleri eser. Levent Öten'den gönderiyoruz. Gökhan Ülgü. Kardeşi, aslan kardeşi Okan Ülgü'ye. Levent Öten beni böyle kabul et şarkısını istiyorum. Sen üzülme aslanım. Nefes aldığım sürece arkandayım mesajı geldi. Bu aksaklıktan dolayı özür diliyorum. Gökhan Ülgü, aslan kardeşim Okan Ülgü, Levent Öten beni böyle kabul et şarkısını istiyorum. Sen üzülme aslanım. Nefes aldığım sürece arkandayım dedi ve şarkı geldi efendim.

0: kısmet.
1: An itibariyle Haymanalı benim değerli sanatçı kardeşim Baran Demet Oğul'la geldi bu güzel çalışma. Recep Dinsoy'dan canı ciğeri evladı Mesut Dinsoy'a özellikle armağan olarak geliyor. Baran Demet Oğul, akeza benden de adamın dibi Can kardeşim Mesut Dinsoy'a Baran Demet Oğul armağan olsun. Mesut gözlerinden öperim amcam. Gece devam ediyor kentin en özel istasyonunda. Murat İnce ile Uzun İnce yoldasınız. Dinsoy ailesinin evlatları, kardeşleri Mesut Dinsoy'a çok selamları var. Baran Demet Oğul armağan olsun Mesut Dinsoy'a.

Buse Yıldız kardeşimizin bir mesajı var. Aktaralım hemen, peşine benden bir şiir canlı canlı gelecek. Merve Nur Yıldız, Medine Koçsoy, Duru Eylül, Sultan Ökten, Gülay Korkmaz, Übeyde Kurtoğlu, Hatice Baloğlu, Cansu Öğre, Buse Yıldız'ın selamları var. Sıradaki şarkıları, şiirleri armağan ediyor değerli kardeşimiz. Sizler daha halen mesaj gönderebilirsiniz. Gece 1'e değin yayınımı devam ediyor. Panelim şu an boş arkadaşlar. Sevdim Onu Ben adlı şiiri aktaracağım. Sevgili Cevdet Bağcan'ın bu muhteşem şarkısıyla, Bir de Bana Sor şarkısıyla. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Mediamesaj.com'a girdik, üye olduk. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulduk. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği, gönder gelsin. Birader, sevdim onu ben. İki adım ötemi göremeden, zifir zindan gecelerde sevdim. Hiç hesap yapmadım, yani planım hiç olmadı birader. Kör kütük sevdim onu ben. Birader, bir dakika bakar mısın birader? Geceyle gündüzün, ayla güneşin tutulması gibi. Ulan tepeden tırnağa sevdim onu ben be. Şu sokakların dili olsa, şu caddelerin hafızası,

kalbimin bir filmi olsa keşke. Belki ispatı daha mümkün. Belki parçalanan her hücremin ve can çekişen yüreğimin hali anlaşılır. Yani daha anlaşılır bir dil, aşka ve tutkuya dair bir yol. Kim bilir, mümkün olurdu onunla sonsuz olmak birader. Ben şimdi ne kadar anlatsam, ne kadar söylesem, kafan güzel der, belki dinler, belki çeker. Kim bilir gidersin birader. Ama ne kafam güzel, ne de günlerim. Ben onu koşulsuz sevdim ve gördüğümden beri gözlerini, başım hep duman, kafam o biçim birader. Yani içmeden sarhoşum ona ben. Hem de kör kütük birader. Nasıl düştüm bu cendereye? Nasıl çıkarım bu dipsiz kuyudan ve yolun düzünü onsuz nasıl bulurum? Kafamda deli sorular, mermi manyağı etmiş, kevgire döndürmüş yüreğimi. Ah, nasıl anlatsam birader. Gözlerim açık, kurşuna diziliyorum. Gözlerim açık, ha babam, asılıyorum. Enteresan olan ölmüyor. Her defasında en baştan, filmin en can alıcı noktasından başlıyorum. Nasıl anlatsam bilemiyorum birader. Kafam yastıkta, o uyanıyorum, o yürüyorum, o nefes alıp veriyorum, o kısaca çok perişanım be birader. Yüreğim avuçlarında, ne tutuyor ne de bırakıyor. Böyle olunca da ne yaşıyor ne de ölüyorsun birader. Kısaca yine akşam oluyor birader. Yine kederler başımda duman. Ben bu gece İstanbul'u, Ankara'yı yürürüm. İstanbul'u, Ankara'yı bir baştan bir sona geçerim. Ama bir ondan geçemem. Gece uzun ve gece çok acımasız birader. Uyku aram, yaşamak aram. Onsuz her akşam, her günüm ziyan. Anlıyor musun birader? Anlıyor musun birader? Ben onu çok sevdim be. Ben onu çok sevdim.

0: İntihar mavisi gecelerimin sebebi. Duvarların konuşmadığı zamanlarda kaldım. Söküklerimi dikmekten usanmadım. Yaralarımı kanatmaktan bıkmadım. Senden sonra, ulan senden sonra yanmadım sayma be. Dikiş tutmaz yaralar bıraktın. Göç içinde göç, depremlere saldın. İnandın ne varsa insanlığa dair yıksın. Tütün geçmez geceleri attın. Senden sonra yanmadım sayma. Oysa ki sende açmıştım gözlerimi. Kimseler tutmamıştı ellerimi. Bir sen bilmiştin en masum dileklerimi. Karaladın yüzümü, kül ettin isteklerimi. Senden sonra yanmadım sayma. Tutuşur kalbim çocuklar gibi. Bir şarkı, bir türkü yeter ağlatmaya beni. Durduramam gözlerimdeki seli. Şansımın evi yıkılsın. Yıktım ben. Senden sonra yanmadım sayma. Çabuk sevdin, çabuk tükettin. Aceleciliğin insanlık kaybından, aşk bilmezliğin sözde adamlığından, dahası atıp tutmalarından, senden sonra yanmadım sayma.
1: Dokundum her yerde.
0: Geçen yıllarda özlemedim hiç. Yetim çocuklar nereden bilsin sevgiyi hiç. Söyleyemedim kimselere derdim hiç. Özlem ötesi hiçlik makamında kaldın mı hiç? Senden sonra yanmadım sayma. En beyaz en mavi hayallerimdin. Karanlıklar yakarken yolları gözlerimdin. Keşfedilmemiş, hiç gidilmemiş.

0: Gitmiş özlemlerimdin, inandım. Hani en büyük yeminlerindim. Senden sonra yanmadım sayma. İntihar mavisi gecelerimin sebebi, köpük köpük yalanlarda kaldım. Kötüleri silmekten usanmadım. Pişman olursun diye beklemekten bıkmadım. Senden sonra yanmadım sayma. Senden sonra yaşadım sayma. Yaprak yaprak döküldü. Sevgili arkadaşlar, dijital mecralarda Yaşar Sanmal ya da Senden Sonra bir bakayım. Semra Kaygun yazın. YouTube'a Semra Kaygun. Yaşar Sanmal. Bakıyorum. Doğru mu söylüyorum diye. Bir kontrol edelim. Bir saniyenizi rica ediyorum arkadaşlar. Şöyle ileri alıyorum.
1: Nerede kaldığını bilmek. Sonunu, başını.
0: Yok değil. Bir daha evet gidiyorum. Semra solmayan anlar bir daha sevmem. Semra kaybolmuyor. Demek ki bunu okudu sonradan albüme koymadı. Ha. Neyse, Murat İnce'nin şiirlerini artık ara ara ben aklıma geldikçe şöyle yazalım. Semra Kaygun, Murat İnce diye. Semra Kaygun, Murat İnce diye yazarsak ne varmış bakalım. Arkadaşlar, birçok şiirim dur bakayım, televizyon görüntüsü geldi. Dur şunu dinlettireyim size, bakayım. Nerede kaldığını bilmek. Şöyle ileri alın.
1: Sorgulamazdır kendini.
0: Bir dakika. Tebo Doğan diye bir kardeşim vardı İstanbul'da. Bir gün bir programda neyi okumuşum bakayım.

Sesler istediğim gibi gelmediği için kusura bakmayın arkadaşlar, aklınızı helal edin.

Arkadaşlar bazı performanslarımı dijital mecralarda, örneğin Murat İnce Tebo Doğan diye yazarsanız bulabilirsiniz. Birçok şiirimi birçok noktada bulabilir, dinleyebilirsiniz. Murat İnce dijital mecralarda senden sonra, saat 12 sevdim seni gibi yazabilirsiniz. Ben bu şarkıyı, bu şiiri okundu ama stüdyoda silinmişti, hatırlıyorum. Bir anlaşmazlık olmuştu. Neyse bakalım. Ben bir albümü okurum inşallah. Senden sonra Yaşar Sayma. Gece devam ediyor bu arada.

0: Bu müzikler çok eski müzikler, yedi karanfil, enstrümantal müzikler. Arkadaşlar her gün 19.01 aralığında yayınlarımız devam ediyor. Kentlerin en özel istasyonlarında sizlerle bir araya gelmeye devam ediyoruz. Bazen düşünüyorum da insan neden bu kadar yoruluyor? Yıllar mı yoruyor bizi yoksa birbirimize ulaşamamak mı? Hangisi? Sanırım insanı yaşlandıran takvimler değil arkadaşlar. Kuramadığı gönül köprüleri, söyleyemediği özledimler, ertelediği hakkını helal etler. Ve içinde büyüttüğü sessizlikler. Çünkü sessizlik eğer sevgiyle doldurulmazsa içinde yalnızlık büyütür. Arkadaşlar bir nehir düşünün. İki yakası var ama arada köprü yok. İki taraf birbirini görüyor, sesini duyuyor. Belki el sallıyor ama kavuşamıyor. İnsan kalbi de bazen böyledir. Birbirimizi görüyoruz, aynı sofraya oturuyoruz. Aynı şehirde yaşıyoruz ama birbirimizin yüreğine ulaşamıyoruz. Çünkü gönülden gönüle giden yollar haritalarda çizilmiyor. Onlar vicdanda başlıyor, merhametten geçiyor, vefayla tamamlanıyor ve sevgiyle sonsuzlaşıyor. Şu dünyada en büyük yalnızlık kimsenin olmaması değildir. Seni anlayacak bir gönlün olmama halidir. İnsan bazen kalabalıkların ortasında ıssız bir dağ kadar yalnız hisseder kendini. Çünkü etrafında insanlar vardır ama kalbine dokunan yoktur. Oysa bir tek insan gerçekten seni dinlediğinde sanki yıllardır sırtında taşıdığın yük hafifler. Çünkü dinlenmek yalnızca uyumak değildir. Dinlenmek anlaşıldığını hissetmektir. Belki şu an bizi dinleyen bir kardeşim ben de bir gün unutulacağım diye düşünüyor. Hayır dostum. Eğer bir insanın kalbine iyilik bıraktıysan unutulmazsın. Çünkü zaman yüzleri unutturabilir, sesleri unutturabilir ama kalbe dokunan iyilikleri unutturmaz. Bir annenin duası, bir babanın gözyaşı, bir dostun omzuna koyduğu el ya da bir dostun omzuna koyduğun senin elin el, bir çocuğun yüzünde açtırdığın tebessüm, bunların hiçbirini zaman silemez. İşte gönülden gönüle kurulan köprüler tam da bunun için vardır. Ömür bittiğinde bile insanların kalbinde yürümeye devam edersin ve dostlarım belki de insanın gerçek memleketi doğduğu şehir değildir. Sevildiği gönüldür. Gerçek adresi kimliğinde yazan yer değildir. Dualarda geçtiği yerdir. Gerçek zenginliği bankalardaki rakamlar değildir. Arkasından edilen hayır dualardır. O yüzden gelin bu gece bir karar verelim. Kalbimizi duvar yapmayalım, köprü yapalım. Çünkü duvarlar ayırır, köprüler kavuşturur. Duvarlar sessizlik büyütür, köprüler umut taşır. Duvarlar ben der, köprüler biz der. Ve insan ben diyerek güçlenmez, biz diyebildiği kadar çoğalır. Şimdi gecenin bu sessiz saatinde
1: öyle ağırım ki kendime, sen benden gittin gideli.
0: Yüreğinize son bir cümle bırakıyorum. Bir gün bu dünyadan göçüp gittiğimizde mezar taşımızda yazılan isim değil, gönüllere yazdığımız sevgi okunacak. İşte onun için kalbinizi cimri kullanmayın dostlarım. Sevginizi esirgemeyin. Merhametinizi, hoşgörünüzü geciktirmeyin. Çünkü bu dünyada kurulan en sağlam köprü betondan değil, samimiyetten yapılır. Ve o köprüden geçenler bir ömür değil, bir ömürden sonra da birbirini hayırla hatırlar. Gecemiz biraz daha devam edecek. 17 dakikamız var. Panelim şu an boş. Gelirse bir şarkı, iki şarkı çalabilirim. Bilginiz olsun. Güzel şarkılar ayarladım. Çalsın bakalım.

Şimdi size çok çılgın bir şarkı çalacağım. Çok eski, rahmetle yad ediyorum. Kurtuluş. Gençler bilmeyebilir. Kurtuluş diye bir sanatçı ağabeyimiz vardı. Allah rahmet eylesin, hayatını kaybetti. İstanbul sokaklarını söylerdi. Onu benden siz aldınız. Hatırlayanlar bilenler vardır. Bilmeyenler için hatırlatalım. Kurtuluş gitarla çok güzel işler yapardı. Erkin Baba'nın da söylediği bir şarkı, Yaşanmıyor. Taksicilik yaptığım dönemde arabaya bindiklerinde müşterilerim inatla ben hemen bunu başa alırdım filan, gençlikte var ya. Hemen müşteriler de sorar, der ki bu kim filan, ben de derdim işte Kurtuluş. Belki 20 tane 30 tane Kurtuluş abinin işte 10 liraya aldığım kasetini bilen müşterilerimize 20 liradan sattığım olmuştur, doğrudur. Yani siz taksi şoförleri ya ilginç şeyler buluyorsunuz, nereden buldun, nasıl yani, bilmiyorlar o yıllarda, işte böyle sosyal medya yok. Şimdi genç kardeşlerim, bilmeyen kardeşlerime, bir açın radyonun sesini, bakın bizim neler dinlediğimizi, beğenecek misiniz? Biz de bu şarkılarla aşklarımızı, sevgilerimizi, hayata olan kırgınlıklarımızı ifade etmeye çalışırdık. Kurtuluş Yaşanmıyor. Benden, yüreğimden kader mahkumu kardeşlerime ve dinleyen ailelerine armağan olsun ve herkese tabii ki.

Ben bulunduğum noktada anlık bir elektrik düzeltiyorum. İnternet gitmesi sebebiyle anlık böyle bir gitti geldi yayın. Hakkınızı helal edin. Yayınımızın sonundayız. Herkes hakkını helal etsin. Bizden yana helal hoş olsun. Yarın akşam yine 19'da kentlerin en özel istasyonlarında buluşmak dileklerimle. Dua der, dua bekleriz. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık.

Duygu adamı Murat İnce ile Uzun İnce Yol sona erdi.

Her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da

da yüzdüm bugün. Saçların dağıldı mı? Saatlerce oynadım durdum. Sabah ilk düşündüğüm dün, uykudan önce yine sen. Bugün yine rüyamda karşılaştık ani.